0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin olduğunu iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlap atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programı.

0: Detalning oltidan nol plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Sulu Shooting Sodi sharchisidan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
1: Soat 16 da Sulu Shooting app detalining oltidan nol plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting app detali yordam berdi.
0: Soat 17:30 da Sulu Shooting app detalining oltidan nol plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehrli kuchini his qilasiz.
2: Saat 19:20'da Sulu Shooting app detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Saat 20:20'da Sulu Shooting app detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Saat 22:20'da Sulu Shooting app detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi tanarga hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
5: Sulu Shooting app detalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqnı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqnı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
7: Bağla Vatkınala, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Programısı.

0: kış kesbini beceriş tekimi asallaşıp kolaylaştı. Sanji şehri ahalisi Şang Chengyi mıdaktırı. İlgiri pasport becergili kelgende öçere tutturup tertipine soraydık. Azır ahli iktidarlık mulazimet rayonunun optimatik üskünesi de AI maşını adam nek meydanda sualımızga cevap verdiken. Bütün ceryanda münasvetli kesiplerini özümüz becereleydikemiz. Hakikaten be kolaylaşıptı. Bugünkü günde Sanji Memuri İşler Mülazimet Merkezi'nin Çigradın kiriş çıkış gözniki ahli iktidarlık mülazimet rayonu da akıl küçük öy. Shaojin AI, Çigradın kiriş çıkış hatırısını optimatik sürüştürüş maşinsi, optimatik imza koyuş, izahlaş maşinsi, iki birleşken optimatik genişk tarıkçı maşinsi kadarlık üskünüler Çigradın kiriş çıkış genişkisi kesbinin bütün ceryallık ahli iktidarlık mülazimet yeyip kalkısını berpa kıldı. Ammini optimatik iltimas qilish, optimatik suratga tortish, optimatik imza qo'yish, izohlash, optimatik kenishga elishni bir punkt shaklida bejirish imkoniyatiga ega qildi. Saqchilar mu takrorlanishchan qabul qilish xizmatidan ozod bo'lib, texmi murakkab bo'lgan arqusupa yotkab tekshirib bekitish xizmatiga atlandi. Sanji şehirlik Gongan idarisi Çegradın kiriş çıkışını başkuruş çoğun ətirtinin xizmetçisi Wang Junru mıdaqdiri. Ahli iktidarlıq mülazimet rayonu kuruluşini sizil çoğunkırlaştırıp, mülazimet iktidarını üzliksiz mükemmelleştirip, bütün vaqt bölüki, bütün tertip, tolu kaplıgan akıl Çegradın kiriş çıkış mülazimet sistemisini bütün küçümüz bilen bərpa qilip, Ammini teximi yuqori unumlik, teximi qolaylıq, teximi illiqlikka tolgan Çegradın kiriş çıkış mulazimati bilan ta'minlaymiz.
1: Stansimiz muhbiri Nimgir xabar qiladi. 2026 yıllık qalıp taşlıq lonqisi Şinjan derecedin taşqiri futbol birleşme musabıqısının yardan bergüçi suadigarlarga vivizgi tarqıtış murasimi hem de musabıqı kimi boyca elan qilish yığını 5. ayının 13. günü keşten ürümçidi ötküzülüp musabıqının yeğen cabduqları hükümet tarafı əmkarlıq sepi qatarlıqlar elan qilindi. İlan kılış yığınıda Şinjan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıqısıya katnışılgan 14 komandının musabıqı kimi toluq namayan kılındı. Musabıqa hükümet tarap yukarı derecelik strategiyelik əmkarlıq əmrahi Lenin, Jongo tənterbiye buyumları çeklik şirkti futbol işleri həm mektep işleri bölümünün baş nazaracısı Can Yu, bu növətlik musabıqıdan topçılar kimiye Şinjanın herkesi caylarının xas mədəniyet amili yuğurulğalıqı. Öz meydani, karış taraf meydani, koş yürüyüş musabıqı tüzümü kullanılgalıqı. Hem de oxşumağın musabıqı meydanının musabıqı ihtiyacı masajış, musabıqını körüş sezimi cahitki pərxlendiriş ölçümge yetiş üçün musabıqa mədəniyet azasının yanı mu namayan kılınıp, musabıqını körüş süptinin östürlülgalıqını tonuşturup mındaqdırın. Her bir şehirge karıda ayrım topçılar kimi layihalıdık. Cenubi Şinjan, Şimali Şinjan, Şerqi Şinjan'daki barlıq şehirlerinin amillerini bununla yuğurduk. Lenin şirketimizin yukarı pen teknikalıq məsulatlarına birleştirilgen, yurt amili yuğurulgan 14 şehirinin 14 yürüş topçılar kimini musabıqı meydandaki en roşan nam kartısına aylandırımız. Paliyet meydanında yine bu kitimki Şinjan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıqısıdaki her derecelik hükümet tarap əmkarlıq əmrahları yardan bergüçü sorigerlerin musabıqıda işletilirgan top qatarlıqlar elan kılındı. İgilin işçe bu növetlik Şinjan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıqısının tüncü növetlik 6 meydan musabıqısının beliti setilip olgan. Növetten 2. növetlik musabıqının beltini aldın setiş başlangan. 2026 yıllık qalıp taşlıq lonqisi Şinjan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıqısı təşkili komiteti musabıqa meydan saray bölümünün muavin başlığı Yingjun mındaqdırı. Musabıqa 5. ayının 16. günü saat 21'de Olimpik Tənterbiye Merkezde resmi başlanıdı. Şinjan sırtıdaki teyxmü köp dostlarının Şinjan'a gelip sayılı sayahat kılışını, şunlaqla Şinjan'ın top musabıqısını körüşünü karşalımız.
0: Әмді қысқы қаварлар аңылтымыз. Шинжан рақымлы кәсіплер ғырухи бұлыт есаплаш мәркізінің еопқи 5. айның 14-інші күні ечілді. О, Шинжандыки дөйләт мүлкі, дөйләт қарқалары мәбләқ селіп құрған тұнжи чоң типтіки есаплаш күші мәркізі болып қалды. Bu merkez hesaplaş küçü baylıqı, sallıq məlumat amili bilən süpü mülazimət ixtidarını biriktirib, bulut baylıqıdın tücüplik ortaq bəhirlindigan, texnik qurulması oçuq, sığdırışan, bixatərlik sistemisi puxta, kontrol qılığılı bulundigan, rəqəmlik ul əsləhə bulut baylıqı kölçikinin asasını

0: Lazer Nuri, Su Tumani ve Tianxian Jianpei varislarının hakiki maharet körsetişi kızgın alkışqa erişti. Bundaq mənzirde adam yerim keçi bolğanlığını mı sezmey qaladı. Etraptaki aşxana mədəniyet icadiyet dükkanlarımı nahayt kızıp getdi.
1: Taşqorğan Tajik Atunun nayasidiki sayat oyun kuyuş restoranıda rənglik çırağla esilgan bulup yerlik sənətkarla restoranın oturusuğu caylışıp rabab giyecek ney qatarlıqlarını çelib atdı. Onunla gül nemişki bunçı kızıl digen naqşı koşulup kayfiyat birdalı canlandı. Şanghay'dan kelgen sayatçı Zhao Zixuan bu yerden ayrılgısı kelmegen halde mundaq dedi. Uzun yıllık müziklerini anlap kuddi, min yıllık ipek yolu tomorunu tutkandak boldum. Bu hıl çökme tuygu nurgun sayatçını bir keçilik sayat üçün məxsus vaxt acır tışka, hatta bir keçini artık turuşka razı kıldı.
0: Yıkınkı yılladın bu yan Qashqar kadimi şehrinin keçisi nahayt kızıydıgan boldı. Yıkımlık çırağ nuri serik renglik tamğı çüşüp, xan, tan sulalısı usulçıları koca işçide mangaç usul oynap, sayahatçilerge salam kılıp duraddi. Koca kavap ve etken çay pırkı bilen tolgan bulup, soğudgarlarının varkırgan avazı üzülmeyi anılınıp duraddi. Anhoyluk sayahatçı Sun Wen Ping bir medeniyet icadiyet dokunedin yerim gün talap, ahri dop şekildeki qat küştün bir neseti valdi. O mundaq dedi. Keşte tihimi kaynam taşkınlık doludu. Dukan aralap, mezelik taamlarını yep, oyun körüp yerim keçi bolğalıqını mı bilmey kaldık. Sanatkar Dilhumar Ekber'nin tonuşturuşça, xan, tan sulalısı usullarını seyyarı koyup, her günü keşte kütüv aldıgan sayahatçi, mın adam qitimden aşkan. Keçilik, sayahat etraptiki keçilik, sayahat etraptiki Keşlik bazar ve ailevi mihmanxana ticaretini canlandırgan.
1: Kuça şehri, resti tarihi Merinet Koçu rayonu, çökmüş hekeldeki keçilik nakşı usul oyunu, unsu kadimi şehri salyot numarı. Mın ademsiz uçku oyunu, gulca alt şuar kodisindeki keçilik sayat optomobili ve ahalilerin öylerde etken çay marojna katarlıkla Şincan'ın Keçilik sayahatiga texmi hüsün koştu. Meytuan sallıq məlumatıdı körüstülüşçe May Bayramı məzgelide Şincan'ın keçilik istimal kızgılığı körünerlik aşkan. Bütün Şincan'daki mərniyet sayahat zakaz miktarı bu tırkı okşuş məzgildeginin 18% aşkan. 20 yaştın 30 yaşıcı bolğan yaşla sayahatçilerinin yerimini ilgiligen. Her qaysi sayahat rayonlarının yatak zakazı mı zor derecede aşkan. Bu sayahatçilerin emdi aldırap teneplik ketmeydi kallıqını. Belki bir cayda turup şu caydaki kızıqarlıq türlerini yakşı oynaşını halaydı kallıqını bildirdi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Asya'daki en çok ak sök sök ormanı sizin his kılışınızı karşı alıdı degen temede sözlep birimiz.
1: Yakında Jongo Pella Akademiyası Şincang Ekologiya ve Coğrafya Tadqiqat Oranı, Şincang Köyüen Kumluk Kuruluşunu Tekşürüş, Lahiyerleş Oranı Çeklik Şirketi, Şincang Yezigilik Daşöz Katarlık, Şincang'daki Ali Mekteplerinin Mutakhasla Ömüke Bilen Birlikte, Şincang Ganjiyahu Söksük Ormanı Dövlet Derecilik Tabiylikke Kogdıldıgan Rayonunu Başkuruş İdarisi, Şiho Şöbe İdarisi ve Cın Şöbe İdarisi'nin 12 Başkuruş Kogdaş Pınkıtı'a Çonkur Çöküp, Jallıklarının Köpkıllıqını Arka Görünüş Kılıp Tekşürüşünü Kanat Yaydırıp, Kogdaş Rayonu'daki Türlük Ekologiya Baylıqının Hazırkı Ahvalını Sistemilik Rätlep, Ekologiya baylıqının asasını toğrı igilip, bunundan kiyinki ekologiyanı qoğdaş, əsligi keltürüş və yuqru süpətlik tərəqi qıldırışını ilmi asas bilen təmirlədi.
0: Şincan Gancahu Söksök Ormanı Dövlət Dərcilik Təbiiyiliki qoğulduğan rayonu, Cunğar Oymanlıqının qərbi cənubuğu caylaşqan, Şiho şəhəri bilen Cın nayəsini kesip ötüdü. Kölümü 820 min bu. Kumluk, çöllük, otlak, ormanlık, sazlık, köl katarlık yer şekliği ige. Ekologiyalık sistemisi köpkül, Asya'daki en çok ak sök sök ormanı.
1: Bu kıtımkı canlıklarının köpkülüğünü arka görünüş kılıp tekşürüşte 6 türlük tekşürüş mezmuni tesis kılıngan bulup, kogduldugan rayonunun tabi muhitini tekşürüş, 7. üsümlük baylıqını tekşürüş, zemburuk baylıqını tekşürüş, hayvanat baylıqını tekşürüş, mikroorganizm baylıqını tekşürüş, başkuruş ahvalını tekşürüşünü öz işçiga alıdı.
0: Jungu Pella Akademiyası Şincang

0: Ekologiya va coğrafya tadqiqot o'rni zoologiya kandidat tadqiqotchisi Mardan Turg'onning tanishtirishicha, tekshirish boshlanishdan burun kollektiv rayonning yillardan buyonki meteorologiya, suv rayi, muhit orqa ko'rinishi qatorliq asosiy materiallarni ratlab, qo'g'diladigan rayonning muhit aloydligi, yepinchi o'simliklarning tarqilish andizisi va yovvoyi hayvonotlar faoliyat qonuniyatini universal tadqiq qilib hukm qilgan. Tekşürüş mezgelede kollektif közütüş noktası ve tekşürüş evreşki sızıqı, evreşki tesis kılıp hayvanatlarının merkezlik közütüş makani, su menbesi, faaliyet koridori katarlık mühim noktalarda infira kızıl nurluk foto aparat orunup, yavayı hayvanatlarının faaliyet izini normal hatırlıgen. Yepinci ösümlüklerini tekşürüşte tür türü, tür topu sani, Yepinci ösümlüklerden kaplanış derecesi, top kurulması katarlık yadroluk körset küşlerini tepsili hatırlayıp, yepinci ösümlüklerden ösüş ve top almışış ehvalini canlık ilgiligen. Şunun bilen bile, toprak evreşkisini katlamlığa bölüp yığıp tekşürüşkü yollup, evreşki yığış, süretini saklaş, türlerini bahalaş ve gen ölçeş katarlık hizmetlerini mas kademli kanat yaydırıp, tekşürüş sallık malumatlarının ilmi, doğra, neticesinin mükemmel, ölçemlik boluşuğu kapalet kılgan.
1: Şincan, Ganjiahu Söksük Ormanı Dövlet Derecelik Tabiylikke Koğduldugan Rayonunu Başkuruş Merkezinin birinci derecelik tetkikatçısı Haşim Saypullah mundaq dedi. İlgirki tekşürüş devreliki közütüş dairisi qatarlıq şaraitlarının çekilmesi tübeylidin, təvəllikdiki qismen ətivarlıq, yokuluş girdabıgı berip kalgan hayvanat, ösümlük tür topunun sani, pəsil xarakterlik türlerinin tarqalışı, canlıqla topunun özgürüş kanuniyet qatarlıq asasi sallıq məlumatlarını yenimu mükemmelleştirişki doğru kilidu. Bu qitimki məxsus tekşürüşte dövlətinin noxtuluq yavayı hayvanat, ösümlükleri, kımmetlik, yokuluş girdabığı berip kalgan türlerinin yaşaş ehvali ve tarqılış dairesi noktalık tekşürülüp, rayon tür topi tizimliki sistemlik mükemmelleştirilip, canlıkla baylıqını başkuruş tizimliki mükemmelleştirildi.
0: Haşim'nin tanıştırışça bu kıtımki canlıklarının köp hılıkını arka körünüş kılıp tekşürüş, mükemmel, mukum bolgan ekologiyelik muhit asası sızıqı sallıq malumat amburu kurup, ekologiyelik rayındaki hevf hatarı ve yoşurun hevfini doğru perklendirip, qoğdaş, tüzeş ünümünü ilmi bahalıp, rayon ekologiyasını əsligi keltürüş, çöllük makanını her tarafımı tüzeş, qoğdaş yirik planını tüzüş, təbii baylıqını muvafıq baş quruş, tezgilləşini sallıq məlumat teriki bilən təminləydikən, həm də ekologiya pən texnikisini umumlaşdırış təşviqatı, canlıqla baylıqı qımmetini qeziş və imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatqa asas salıdikən.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mekmaxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Abditalının 6-0 Pilos nusukisi torgu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bosuz hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Abditalının 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Abditalının 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şıtin Abditalının 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şıtin Abditalının 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki pultijes hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak beletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
2: Saat 14'te Sulu Şitin Abdiyatalı'nın 6-0 Plus nusukası yanınızdaki turmuş emrayınız. Sulu Şitin Sodi Şehirtisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şitin Abdiyatalı'nın 6-0 Plus nusukası yanınızdaki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sulu Şitin Abdiyatalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'de Sulu Şitin Abdiyatalı'nın 6-0 Plus nusukası yanınızdaki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19.20'da Sulu Şitin Abdiyatalı'nın 6-0 Plus nusukası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak dizimliki var.
4: Saat 20.20'da Sulu Şitin Abdiyatalı'nın 6-0 Plus nusukası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sulu Şitin Abdiyatalı'nın 6-0 Plus nusukası yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şitin Abdiyatalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
5: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit kedidu?
6: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
7: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sağlanın.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
5: Tamakni ilmi buyurdu. Sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
8: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit kedidu?
6: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
7: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlı

0: 죽스러웠던 심정. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahifimizde Şinjan Derya Kıskıç Paksini Sün'i Köpeytiş Teknikisi Tetkikat Merkezi'nin Altay'a caylaşkalıqını tanıştırımız.
1: Şinjan Derya Kıskıç Paksini Sün'i Köpeytiş Teknikisi Tetkikat Merkezi yakında Altay vilayetinin Köktokay Nahiyesi yani Huangniten Su Ambarda resmi viviski isip kuruldu. Şinjan boyunca şorluk suda yerli kıskıç paka komiçki bir kişinin asas kılgan tonji pen tetkikat süpüsü bolu süptü bilen bu merkez şorluk suda kumçak yetiştirip yerlik bakmıcılıkta alkılık bir kademle besip Şinjan'daki derya kıskıç pakası kespinin yukarı süpetlik terakiyatını yadroluk teknik terki bilen temelledi.
0: Uzaktan bu yan Şinjan'da derya kıskıç paksi bakmıcılıkı gereklik kumçaklarının köpensi Jiangsu, Liaoning Katarlık deniz boyudaki ölkelerin götkep gelin etti. Yol yarak, toşuş tenerhi yukarı, kumçaklığın horişi çoğun, muhitki bolgan inkas küşlük bolgaçka Şinjan derya kıskıç paksi kesbinin kölemleşip terakki kılışını çeklep gelgen idi.
1: Bu kitim makallaşkan tetkikat merkezini Köktokay Nahiyelik Yezigiliki Yezi İdarisi, Soda İşleri Pen Tekniksi ve Sanaat Uçurlaştırış İdarisi, Şinjan Yezigilik Taşözi Hayvana Tibi İlmi Şöyeni, KKŞÜ Kıskuşbaka Şinjan Kumçak Yetiştiriş Merkezi Katarlık Urullar birlikte kurup, Şorluk Su rayonunda Kıskuşbaka kumçıkını köpeytiş, sağlam bekiş, yukumluk keseliklerinin aldığını iliş ve onu tızgırlaş, süpütünü östürüş katarlık açkuşluk tekniklerde birleşip, ötkelgü hücum kılıp, işlep çıkırış, ögünüş, tetkikat, şiltiş, terakiyat endesini küçep berpa kıldı.
0: Bunun ilgili Şinjan Yezi İgilik Taşösi Hayvanat Tibi İlmi Şöyeni Libin Tetkikat Ömeki Köktokay Nahiyesi Şöyüyen Su Mesulatları Bakmıcılık Kesbi Kooperatifi bilen birleşip, Derya Kıskıç Paksini Tabii Sudu Kıştın Ötküzüş ve Tabii Köpeytiş Sınıkı Elip Badi. 2025 yılı 10. ayda öz yerinde yetiştirilgen derya kıskıç pakısı kumçıkının yakki ten eğrılığı 20 gramdan eşip, Şinjan'da derya kıskıç pakısı kumçıkını tuncuk etim kölemleştirip köpeytiş emelge açtı.
1: Derya kıskıç pakısının ilmi nami Zhonghua Tüklük kıskıç pakısı bulup, gerçi derya kıskıç pakısı edip atılsı mı, lakin o köpeyiş tipideki hayvan. Oxşaş bolmagan yetiliş basqışları tatlıq su və tuzluq suda növətlişib ilib berilidi. Şinjan dövlətimizki dengizdən ən yiraq ölkə bolu süpüti bilən təbii dengiz suyu muhiti kəmçil. Ənənvi köpəyti şəraiti təbii yetərsiz. Lekin məmləkət boyunca 3-cü qıdımlıq dövlət zəminini təkşürüşkə əsaslanğanda bütün Şinjanda belik tutuşqa bab kelidigan su rayonunun kölümü 46 milyon modun aşqan. Bunundan başka, Şinjan'da hazır bar bolgan şorluk boz yer kölümü 200 milyon mu bulup, şorluk su bakmıcılıkını terakki kıldırışta gayet zor yoşurun küçge ige. Şorluk su baylıqıdan her tarafıma paydalanışına kanat yaydırış şorunu tügütişte zor ähmiyetge ige.
0: Libin mundaq dedi. Sün'i Köpeytiş Teknikisi Tetkikat Merkezi'nin kuruluşu, Şorluk Derya Kıskıç Paksı Bakmacılıkının Yadroluk Teknikisi cihette bütün zincir boyunca ötkelge hücum kılıp, işlep çıkırış, ögünüş, tetkikat, şiltişini çoğunkur yugurup, kıskıç pakını ilmi usulda yakşı bekip, hem bikar turgan şorluk su baylıkını canlandırıp, beylikçilikten terakkat boşluğunu kengaytıp, Pen tetkikat neticeleri arkalık kesplerini hakiki kudret tap kozup, halk turmuşu nefret közüş. Şundakla kurgak, yerim kurgak rayonlarının şorluk su, toprak ekologiyasını tüzep, baylıkka aylandırıp, yukarı önümde paydalın işini köpe etkili, kenge etkili bulunduğun

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgeççi Song Xueling bilen tanışımız.

0: Her kaysa caylardaki sayaçla maytağı kuça taş yolu da baldırak katnaş başlanıp, arzu ödegedek caygı bir işini teşnalık bilen kütü vatkanda, Tiyanşan'ın içkerisindeki maytağı kuça taş yolu da maşlıla gürüldep meşgulat kılavat attı. Kızgıç, seri kranlık hizmet forması kiyen bir top yol asırgıçula, kar şevirganı karamay, müddettin burun tağının içi kirip, kar muzlanı tazlap tosal ulanı tügütüp, yoşurun hevpini birme bir tekşürüp, taş yolda katlaş başlaşkı tayarlık kılavat attı. Küytün taş yol işleri terakket merkezi, maytağ yol asıraş orni, Ulan Sadık yol asıraş ponktının başlığı son şölin del ulanın içindeki biri.
1: Maytağ yol asıraş orni başkurup asıravatkan maytağ kuça taş yolu şimali bölgünün geologiyalık şaraiti mürekkep olup, bu bölgede tik yar, tik kıyalık uçkur liniye bölgü. Şundakla yer şekli xatarlık yol vas iğizi bar. Yana deniz yüzüdün egizliki tahminen 3400 metr keledigan egiz tağ toneli mi bar.
0: 5-ci ayının 6-ci günü ola közünü çakıdigan kuyaş nurunu tosudigan qarı köz aynak taqıgan bolup uçsidiki hizmet formasını şamal uçurup turatdi. Terisi tağ şamalıdı qardap yirikleşip ketkenini. Bu son şölin ve etret azalarının adetki kıyafeti idi.
1: Her yili 3-ci aydın 5-ci aygıca tağ bağırıda bahar mənzirisi güzel tüskü kırgende, tağ üstü yanıla muz bilan kaplanıp durudu. Son şölin ve etret azaları xeyli burulla maytağ kuça taş yoludaki karlarını tazılaş, tosal kulanı tügütüş hizmetini başlıvitudu.
0: Sun Şölin ve etret azaları başkurduğun Maytağ Kuça taş yolunun şimali bölüge bütün liniyedeki mühim tügün bulup tağ igiz hem tik. Aldınki bir sekundda hava uçuk olsa kiyinki bir dakikada kar şıvırgan yer cihanını kaplışı mümkün. Bu yolunun her bir egmisi, her bir yantoluki, kar köçkünü asan yüz beridigan her bir noktası son şölenin kalbige burullu ornap ketken. Kaysi bölekteki yolda asallı kilin kar dövülünüp kalıdıgalıki, kaysi caydaki tağ gevdesidin asallı uşşak taş seyirli çüşüdüğalıkını o közünü yumup turup mu inik depbereleydi.
1: Son şölen mundak dedi. Köpçilik kündüzü soğuk şamalga karmay bütün küç bilen kar tazılaydı. Mın təslikte tazılığan yol yüzü, keçideki bir kıtımlıq kar köçki bilenla közünü yumup açıkçı yana ap-ak karğı pütülleri kömülüp ketidu. Tan yoruganda takı çıkıp, yani yeni baştın tazılaşkı toğru keledu.
0: Bazıla onunun her yılı 2 aydın köprek vaqt tağda kar tazılap, kün künlep zerikişlik emgek kalsınız bizarlık his kılmamsız, dep soruganda, son şölin öz harekete arkalık cevap verdi. 2000-ci yılı kısımdan kaytkan dinkin, Küytün taş yol işleri terakket merkezi, Maytağ yol asıraş orunda hizmetki katnışı bu cayda, 26 yıl çıng turup işledi.
1: Kar tazılanıp bolgan dinkin, Maytağ kuça taş yolu da bütün liniye boyu çıkartnaş başlanıp, terep-terepten sayahatçıla kelgende son şölin ve etret azaları hizmetini yanıla kılca boşalt.
0: Bunun hevplerini bir mi bir tek şürüş ulanın kündülük işi bulup kalgan. Son şölin mundak dedi. Bugünkü kündeki Maytağ kuça taş yolu Şincan Mereniyet sayahatının namkartısı aylandı. Abdomobillanın ayığı üzülmeydi. Katnaşının ravallıkı kapalı tıkılış mesuliyetini bir dakika mı boşaştırıp koyuşu bulmaydı.
1: Şagırdı Hasanjan Rozi son şölenini tılgı alganda tolup taşkan kayıllık hissiyatı bilen mundak dedi. Onun ketirginip tatkı kılış berli pikir yürgüzüş ruhiga men en kayıl. Men de kaldırgan tesiratı da ustamdan azaldın kibri yok. Hizmet jarayanıdımı kolmu kol ögütüdü. Sabırçalık bilen tepsili çüşendirdi. Hizmetten sırtkı vakitladımı adam küçüne kandak tijeş, önümünü kandak östürüş, yoldaki yoşurun xayıpını kandak kılıp üzül kesil tüzeş üstü de hemişe başka durudu.
0: Tağlık rayon taş yolunun tabii şaraiti alahide bolup boran çıkıp kün kızdırıp durudu. Kahırtan soğuk bilen tomuz sık almışıp durudu. Katnaş canlanğın mezgilde yol yüzüde asalla boşap ketiş, oğduruşup ketiş, azgal şakir.

Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, programımızdan ahırada Tianşan Qarğaylarının Yıldızı Bir Tutaş namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dersxanası, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlap atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saklıqı Zor Baylıq Programı.

ökçini yerge tekküzüp, andın butnun uçini tız yönülüşüge karıtıp, küçep, egip, pakalcağının aldı tərpi telip çın kalğandak, arkı tərpi tartışıp kalğandak yes kılgıca 30 sekund boşaştırmay turguzup, andın asta-asta əslige kaydırımız. 10 sekund aram elip, 3 qetim tekrarlayımız. Eğer boşluk yer bese, putni mengeştürüp, oltırıp işlese, önümü hessilip aşıdı. İşlep olğandan keyin ornağızdan turup, bir neç qadam mağsınız, pakal çıkanızdan yeniklep kalğalıqını his kılısız. Bugün tüştün keyin, putunuz eğirlaşkanda kes kılganda, uğulamay 2 minut vaqt sarıp kılıp, putunuzdan uçını egip bersiniz, işçiğinin yerimden köpreki yanıdı. Uzun oltırış korkunuşluk emez, putni midirlatmay oltırış korkunuşluk. Hürmetli radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı çıpadıq. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet. Tekimi köp məzmullarını yana Slow Shitting abonucular terminalini çürüp anlısanla boludu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuşla terminalıdan maskadende anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Adliye Ministerliği savma kılıp karxanağa kirişni umumizlik yolga koydu. Sayram Köli memleket boyunca 10,000 cüptün artık öylündüğün kız yigitlerini öylün işini tızımlaşkı kelişki celip kıldı digen haberle dikkatin adı buludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde veyşin topuda uç xat avatıp ayıplaş nam şükret hukukuğa çekilişini şekillendiremdi yok digen mezmunda toxtalımız.
2: Ama üçün əməli iş qilib veriş sahibimizde zavutta bir güli xizmət işxanısı var deyən məzmun diqqətinə adı bolulur.
3: Əmdə diqqətinlə, bugünkü qanun sizge həmrah proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri.
2: Partiya Merkezi Komiteti Goviyan'nın tedbir uğurlaştırmalarını çoğunluğun ızçıllaştırıp, karxallığı çetelediğen memuri kanun icra kılış, məxsus hareketini qeliplaştırış neticelerini müstehkemləb, çoğunluğulaştırıp, uzak ünümlük mexanizmini takamıllaştırıp, memuri təkşürüşünün ünüm ixtidarını yanımı östürüp, hakiki türde karxanlarını bağlaqtın boşdub, yükünü yenikletiş üçün Adliye Ministerliği yakında savma kılıp karxanığı kiriş hizmetini umumizlik yolu koyup, karxallığı çetelediğen memuri təkşürüşünü yanımı qeliplaştırış doğrusudur ki, uxturuşunu besip tarqıtıp, savma kılıp karxanığı kirişinin asasi halkısı, asasi amelini bir tutaş qeliplaştırdı.
3: Savma kılıp karxanığı kiriş, memuri təkşürüşünü qeliplaştırıştı ki, ünümlik tedbir. Goyen Bengong Diyan'ın karxanalarga çetiladığan memuri təkşürüşünü qatlı qeliplaştırış doğrusudaki pikirde, savma kılıp karxanığı kirişini yolu koyuşunu tezilteş doğrusuda enik tələb oturgu koyuldu. Karxanalarga çetiladığan memuri kanun icra kılış məxsus hareketini qeliplaştırış ceryanı da Nurgun Caylar savma kılıp karxanığı kirişini kollanıp, kalayımkan təkşürüşünü tüzəş üstüde izdinip, Nurgun ünümlük təcrübə usullarını şekillendirip, memleket boyunca umum yüzlük yolu koyuş üçün yaxşı asas saldı. Uxturuşda yerliknin əməli təcrübələrini yekülləş asası da savma kılıp karxanığı kiriş yanımı qeliplaştırıldı. Bir tutaş kod beriş çıngıtılıp, ölkü derecelik hükümetlerinin memuri kanun icra kılışını nazarat kılış aparatları bir tutaş pilallaşını küçeytip, alaqdar kanun icra kılış tarmakları bilen birlikte kod beriş yollarını biriktirişini tezilip, birlikte gelgen kanun icra kılış kodi şekillendirişi gerektiği aydınlaştırıldı. Her derecelik, her kaysi tarmaklarının kanun icra kılış sağlık məlumatlarını udullaştırışı ve uçurlarını öz ara etirap kılışını yanımı küçeytildi. Təkşürüş məzmuni aydınlaştırılıp, kanun icra kılış kodunun memuri təkşürüşge bağlanışlı hareket işgərlikki təkşürüş vəzibisini körüstüdüğün birdən-bir rəqəmlik bəlgi bolub, təkşürüş subyekti, xadım, sani, iştüri, vaqıt, orun, nəticə qatarlıq məzmunlarını umum yüzlük təkşürüşünü öz işçigi aladığallıqı, karxana savma kılış arqılıqla kimnin təkşürdüğallıqı, nemini təkşürdüğallıqını eniq bilərləydiğallıqı təkidləndi. Savma kılış tərtibi aydınlaştırılıp, savma kılış tərtibi çıngıtılıp, karxanalarga berib təkşürüşdüm burun, kanun icra kılıqca xadımlar təsdiqli tışqı yollaş, məlum kılıp əngə aldırış, təkşürüş vəzibisini icra kılışı, sistemada optimatik kanun icra kılış kodi hasıl kılışı gerek. Birleşip təkşürüşge toğru kelsen bir qetimda pəqat birli kod berilidu. Kanun icra kılış kodi almağanlar təkşürüş elib berişki bolmaydu. Ahval ciddi bulup nəx meydanda təkşürüşge toğru kelsen iştinkin sürük içi də toluqlap beceriş gerek. Karxanalarga berip tekşürgende kanun icra kılıcı xadımlar kanun icra kılış kodini teşebbüskarlıq bilen körüstüp, karxanalar alaqdar uçurlarını savma kılıp tekşürüp, başkıcı pikir bolsa bir kunupka bilalla inkas kılsı boludu. Karxanalarga berip tekşürgenden keyin tekşürüş xatırısı ve kanun icra kılış ücreti optimatik şekillenip, hükümetinin memuri kanun icra kılışını nazaret kılış uçur sistemisiga bir tutaş toplanıp, tekşürüşünün bütün jarayanını nazaret kılış işqa aşırılıdı.
2: Uxturuşta mundaq takitlendi. Emeli yukarı ünümlük buluşta çın turuş gerek. Hazır bar bolgan kanun icra kılış sistemi supusunun fonksiyasını toluq cari kıldırıp, tekşürüş türlerini ıxçamla birleştirip, okşumağın karxallarını paraklık nazaret kılış başkuruşunu yenime küçeytip, resmiyetçilik kılıp tekşürüş, ünümsüz tekşürüştün ünümlük saklanıp, tekşürüşünün del cahide buluşunu östürüş gerek. Karxanala ve asasi katlamının yükünü hakiki türde yeniklidiş gerek. Bir tutaş kod beriş arkalık, texniki arkalık küç koşuşunu yenimi küçeytip, karxanalığı kırıp tekşürüşünü yenimi kayıplaştırıp, sallıq məlumatını köp tarafından kırgızış, tekrar kırgızışının saklanıp, hem karxanalığının yükünü yeniklidip, bağlaqını boşuştuş, hem asasi katlamının kanun icra kılış yükünü yeniklidip, ünümünü aşırış gerek. Kanun icra kılış boyunca nazaret kılışını küçeytiş gerek. Hükümet kod biriş, kanun icra kılışta kodunu körüstüş, karxanala savma kılış arkalık memuri tekşürüşünün bütün ceryallık nazaret kılışını işe aşırıp, savma kılıp karxanağı kirişinin kanun icra kılış hareketini kayıplaştırış ve çekleş rolünü hakiki cari kıldırış gerek. Uçur bir hatarlıkıge hakiki türkü buluş gerek. Alaqadar sallıq məlumatlarını texnikilik qoğdaşını küçəyətdik. Dövlət məxbiyyəti, xizmət məxbiyyəti qatarlıq uçurlağa çetilidqallırda alaqadar bəlgiləmələrini qatdıq icra qılıb, savma qılıb karxanağı kiriş xizmətinin təkşi, muqim, tərtiblik qanat yaydırılışıqa türtki boluş gerek.
3: Ədliyə ministerliqi mundaq tələb qıldı. Her derecelik hükümetlerinin memuri kanun icra kılışını nazaret kılışı aparatları doğru siyasi netice karışını turguzup ve emelde körüstüp, hizmet tedbirlerini inçkileştirip, uxturuşunu teşkillep yolu koyuş hizmetini yakşı işlep, asasi katlamdaki kanun icra kılgıcı xadımla ve karxanalarının fikir tekliflerine yakından köngül bölüp, savma kılıp karxanağı kırış hizmetini emeliyleştirip, ünüm körüstüşünü küçeytip, kanunçılaşkan ticaret soğudu muhitini sıcıl əlalaştırıp, kanunçılık küçü arkalık karxanalarının yukarı sübətlik tərəqiyyatını qoğdışı kerek. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.
2: Beşinci ayının 10. günü yeniden özgertiş kırgızılgen öğrenişini tızımlaş nizamı yolu koyulgallıqının bir yıllıkı. Nizamdaki mühim bir özgürüş şu ki, öğrenişini tızımlaşını bütün memleket boyunca bir tutaş becergeli boludgan boldu. Bir yıldan bu yan Şincan Sayram Köle Menzir Rayonu özgeçi tabii menzirisi bilen bütün memleketin herkasi caylarda 10,000 cüptün artık yaş yigitini bu yerge gelip öğlenişini tızımlaşını becerişki celip kıldı.
3: Öğlenişini tızımlaş memleket boyunca bir tutaş becerilgenden boyan Sayram Köle öğlenişini tızımlaş merkezi vaktini uzartıp beceriş, beceriş materiallarını ıxçamlaş katarlıq tedbirler arkalık tızımlaş mulazımetini əlalaştırdı. Bu yıl 5. aydın başlap yana torda aldın kelişiş mulazımetini yolu koydu. Sayram Köle öğlenişini tızımlaş merkezinin məsuli sındığışı mundaq bildirdi. Aldın kelişken vaqt boyunca yeni sayahatçılar merkezinin 3. kavitine 1 saat burun kelip ücretli tursulu boludu.
2: Sayram Köle Danlıq Mənzara Rayonu Başkuruş Komiteti Universal Kapalat Mülazimet Merkezinin müdiri Ulan Batır mundaq tonuşturdu. Yeniden öğrenciyle tızımı aldırgan dinkin, Mənzara Rayonu'nun ömürlük haksız kiriş bileti paravalıqı erişeleydi. Үйренішіні тызымлаш, мәрінет саят бірләштүрілген әндізі арқылық, той хеті еліш қызғылықыны мәрінет саят қызғылықығы ұзартып, той хеті еліш саят сөретігі чүшіш, шерін ай бірләштүрілген бір понкет шәкілдікі мәрінет саят юрішілікіні елгі қойып, шерін ұқтысатыны жалландырып, сайрам көліні бүтін мәмлекетке даңлық көл бойырыки мұхаббәтлішіш, өйліниш мәнзірі районы қылып құрып чықымыз.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
5: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib alayli.
4: İqtisadçıl və tijashçı bolub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayli. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanayli. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib alayli.
4: İqtisadçıl və tijashçı bolub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayli.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.

0: Amaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəkdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlaylı.

0: Hava ечылыту. Температура 10-17 Цельсия градус кыча. Көйтінда отырхал ямғыр еғіп кейін хава ечылыту. Температура 6-15 Цельсия градус кыча. Шехансыда азырақ ямғыр еғіп кейін хава ечылыту. Температура 9-14 Цельсия градус кыча. Санжыда азырақ ямғыр еғіп кейін хава ечылыту. Температура 9-14 Цельсия градус кыча. Құмылда Hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 12-28 Celsius gradusqça. Turpanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-30 Celsius gradusqça. Korlada azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 11-24 Celsius gradusqça. Aqsuda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-28 Celsius gradusqça. Atışta hava uçuk. Temperatura 14-28 Celsius gradusqça. Qashqarda hava uchuq, temperatura 14-28 Celsius gradusqacha. Xotanda hava uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15-27 Celsius gradusqacha. Urumchida ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 6-12 Celsius gradusqacha bo'ladi. 4-5 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinləş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı var temizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı var temizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinləş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə hemra programımızın mülazimət prinsipi. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin qanun sizgə hemra programımız boyunca altış bərdiq, yaqtırıb anlıqınınla rəhmət. Texim köp məzmunlarını siz yenə slushiting terminalını çüşürüb anlısınız boludu.

yağmırak burğısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mündet Bırak programısını anlaşılanı karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunları da alış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan gezi kentlerge nezer sahibimizde Manas nahiyesi Menzara rayon bilen kent hem türtkü buluşunu ilgiri sürüp ortak payda ilişini işe aşırdı. Şincan Şinto Sütçülük Çeklik Şirketi dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleşini öz vazifesi kılıp, tögü sütü kesbini bütün zincirlik terakki kıldırış üstüde çoğunkur izlendi degen mezmullarını anlattımız.
0: Kaltıs beş mahirleri sahipimizde Keriye Naistiki dehkan yet metseydi toku bekip beş dervasını açtı. Abdunraylık eserlik yezi ilgiliki ve kas yezi ilgiliki terakiyat Tədqiqat Tərəqiyyat Mərkəzinin müavin müdiri Gönçinli kəsib və çıng turuş arqılıq qoğun tavızını saqlaş, toşuş qeyin buluş məsələsini həl qıldı digən məzmunlar deyqdanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə Şincandiki kənd ahalıları özü qurğan Tunci Xalqara Futbol Birləşmisi ölçəmlik 11 kişilik futbol meydani Qulcınahiyyəsinin Qaş Bazarı Qarabağ kentide resmi işe kiriştirildi, Qatarlı kuşurlarını anladınız.
0: Radyo anıqçıla. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratıqı Sılış Ritin abonçlar terminalda maz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıqlı buludu. Hem de deyiktanla programımızdan təpsili məzmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radio anlıkçılar. Manas nahiyesi Yezikent hayat baylıkını çoğunkur kezip, Manas Dölet Soluk Yer Bakçısı, Dölet Orman Bakçısı'daki Şin Yüthay, Kansuvat, Beyli, Denşya, Dala Heşemetlik, Lagir Mihman Sarı Katarlık Yezikent menzara yolları, menzara noktalarının süptini derecesini özdürüp, sayıçlarını sehra kuşalıkıdın kan uça behrilendirip kalmayı. Yine şu caydaki kent ağalarının şıkı uğurluşup kırımını aşırışka ünümlük türkü boldu. Bugünkü gülünü vatkan yazı kentlerge nazar sahipimizde biz Manas nahiyesi gibi erip menzir rayonu bilen kent hem türkü buluş menzirisini yaz kılımız.
1: Lencho ven Basri Bacıyahu kentideki Manas Dölet Soluk Yer Bakçısı da ot çöpler, del derekler yap yeşil özgen. Güller poreklap yeçilgan bulup akkular ve her kıl pesel kuşları lersan usulgu çüp ekologiyesi inak bulgan bir güzel yögümü resimini sizip çıkan idi. Baş yaz kırışı bilen er gitimlik dem iliş mezgili de Mezir rayonu avatlaştı. Şincan Dajiyan yolucu toşuş çeklik şirketi cem'i 2 milyon yuandın artık meblağ selip su üstü sayahat kemisinin 20'ni. Abdumatik savma kılınıdığan seyli abdubuzidin 50'ni yeniden köpeytti. 70 orunduqluq yeni energiyelik toşuş abdubuzidin 6'ni ve Leniye bölgede katnaydıgan ekskursiye abdubuzidin 10'ni yürüşleştirdi. Akli iktidarlaşkan kolaylık sayahat azdiheleri sayahatçilerini soluk yer menzirisi çökme his kıldırdı. Kolaylık sayahat azdiheleri sayahatçilerini soluk yer menzirisini çökme his kıldırdı.
0: Sancı şehrinden gelgen sayahatçı Lişin mundaq dedi. Bayram demeliş külleri de kutlumunu ilip kilimen. Bu yerde akku, yavu gazlar intayın köp. Menzirisi mi intayın güzel. Tesiratımız intayın yakşı. Örümcü şehrinden gelgen sayahatçı Zınşya mundaq dedi. Soluk yer baksız güller içilgan, dereklerimi yaşargan. Yine şunç köp pesil kuşlar bar bulup

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun bazarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun bazarı öycai çekilçe şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü duhturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınız tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mülazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ben.
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləysiz.
4: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asanlı qozğıtıdu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləysiz.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bivasit görsətib Şinjanın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilə setvalib, özgücü mal setvaliş təsiratıqı yerçə aləysiz.
2: Şinjan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa müşiyyədən başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengarlık doldurup sapırınızga hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdın Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp sarkıl mezmunladın huzurunu.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertirdi.
7: Tamakni ilmi buyrutup sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
6: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
7: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit getirdin?
8: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat.

0: buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılıq bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Öyge az kaldı ya koton. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz bol iyi vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kancılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallışıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo Amoçla. Emdi kaltıs beyiş mahirleri sahipimiz bu içi köpçelikke keriye na yesi uy toğrak yesi yar mahalli kentinin kent ahalisi heyt metseydinin toku bekiş ilk ayısını sözlep birimiz. Bugünkü turmuşu üstüde toktalganda keriye nayısının uy toğrak yesi yar mahalli kentinin kent ahalisi yeğitmin çehreden bakt külgüsü çilivlendi. 40 netçi yaşlık yeğit mundak dedi. Ailemiz toku bir kışık tayinip bultur bir yıldıla 55 bin yuen kırım kıldık. Turmuşumuz barğansır ümit kütü oldu. Onun sözlerinin erişiş tuyğusu çıkıp durattı. Eğit ayıstıklar ilgiri en enevi terikçilik bilen terikçilik kılattı. Kırımı az hem yekki idi. Eğit ilgiri küller nesle bayağı canlanan halde mundak dedi. İlgiriyi pekat yer terişinili bilettim. Turmuşumuz bayağı şat emesiydi. Bir netçi mu yergili tayınıp bir yıl paypitek bulsak mu kırmımız ancı köp emesiydi. Ailemizgilerin turmuşunu yakışlaş mu ters idi. Etraptık yurttaşlarının bes kırmını aşırıp beş yollarını tap kalıkını körüp mendi mu ilgilik tiklep kırmını aşırış oy peyda bulup mokum bolgan beş yolu tipiş üstüde oylandım.
2: 2023 yılı yezi kentlerini güllendiriş siyasetinin yolişi ve yezi kent kesiplerini terakki kıldırışının türküsü de heyt, öy kuşları bakmıcılıkının bazar istikbalını körüp yetip, tohu bekip ilgilik tikleşini sınav bekişini karar kıldı. Bakmıcılık tecrübesi bulmağaçka o teşebbüskarlık bilen kentteki bakmıcılık mahirlerden təlim elip bakmıcılık teknikisi, yokumluk keselliknin aldını eliş tizginleş, bazarda setiş qatarlıq bilimlerini ögendi. Orun bolmağaçka u ailesinin bekar turgan boş yeridin paydalınıp addi toku xana saldı. İşbaşlaş mablağı bolmağaçka u inçke hesabat kılıp, türkümge bölüp mablağ selip toku bakmıcılıkını az-azdan yürüştürdü.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radyo anıgıçılar. Kaltısı bir iş mahirleri sahibimizin damlaştırımız. Altın aylık eserlik yezi ilgiliki ve kaz yezi ilgiliki tetkikat terakiyat merkezinden muavun müdiri Gönşinli 19 yıldan bu yan asasi katlamda yıldız tartış yezi ilgilikini pen teknik arkalık güllendirişten ibaret eserli maksatları baştan ahırı çantırıp yezi ilgilik pen tetkikatının birinci sebebi üntünsüz acir sığındırıp Kespi ve katli iradesi bilen kogun tavızını saklaş, toşuş, kıyın buluş meselesini hal kılıp, pen tekniki arkalı küş koşup, dihkallarının kirimini aşırışıga küş koştu. Yakında o Tianşan, ünervelerini yetiştiriş, obikti bulup, tallandı. İki gün ilgiri Gönşinli Piçan Nahiyesi şehir ayındaki hizmet oranı bilen Piçan Bağbençlik Meydanı'nın tecrübe parnik arzıda köp kıytım berip kilip, bir tereptin koğunun pişiş ehvalini her vakit küzdüp ölçse, yeni bir tereptin soğuk saklaş iskılatını çığın tutup, tazlap, tenşep, koğunni yinpid saklaş tecrübesine toluk tayarlık kıldı. Onun kalbide dihallarga yardım veriş, yezi iyilikini güllendiriş, özünün yezi iyilik pen tetkikatı da yıldız tarçtaki en müstehkem asli maksidiydi. Gönşinli mundaq dedi. Bir tal uruk, bir tal koğunun kendi pukralarının turmuşu ba. Men pekat akademik vumnun joğa okşaj puhtı iş kılıp, turpanın bu şiirin temini saklaşını oylayman. 2006 yılı Şincan yezigilik daşönü pütküzgen Gönşinli asasi katlamda yıldız tartış yezi ilgilikini pen teknik arkalık güllendiriş əsli məqsidleri köğünü göpüküp, koğun tavızını yığvalgan deyinkin yeni peti saklaş ve saklaş tətkikatıqa atlan. O, mundaq dedi. Bir koğunni etizdin tamak üstülüge yetküzgüç bolgan səpərdə mağdıgan udul yol yok. Pekat puhtı kadem bilen qayt-qayt ötkəlgü ucum kiliş kerek. Yığbalgan deyinkin, yığın pet saklaş ve zapas saklaş tuşta pekat kayıt sınak kiliş, grupu sağlık melumatlar arkalık dəlilleşki doğru kilidu. Kündüzi etizi koğun tavuzlarını körsək, keşte təcrübe xanda körsət küşlerini ölçəb, katıqlığını, tatlıqlığını, kesellik bakteriyasının özgürüşünü küzdümüz. Kün küllərgi olunub, yıllar ütüdü. Çöllükteki pişkırım sık, etizdeki kum boran yani pen tetkikat yoludaki

Yakında 2026 yılı Garabi Şimal rayonunun biri işlep çıkış teknikisi hem tuncu kıtımlık olsul yığış ve işlep çıkış seyitiş boyunca fikir almıştırışıcıgını Xoten Naisi de ötküzüldü. Devlet Abdin rayonunun ala süpertlik yem haşek kesbi teknik sistemiz mutakasitleri, her kaysi vilayet oblastlardaki alakları, sahat tarmakları, teknik umumlaştırış oranları hem yem haşek işlep çıkış seyitiş karkalarının vekilleri yığını katlaştı. Faaliyette biri teriş, perviş, kiliş, maçınlaşkan oruç hem işlep çıkış seyitini odulaştırış çördülüp, çoğun fikir almıştırılıp, Garbi Şimal rayonunun biri kesbinin süpütünü öztürüp, önümüne aşırışkı küş koşuldu. Xoten ayısının biri teriş bu ülke körüstüş, basırıki körek kiliş nek meydanda, yığın katlaşkan vekiller tuncu kıytımlık birini maçınlaştırıp oruç, aptapkı seliş, pişiklaşının bütün ceryanını nek meydanda tekşürdü. Çoğun tipteki yezgilik maşin üsküllerinin nek meydanı körüstüşünü körüp, zamanı bir teriş pişiklaşının işlep çıkırış ünümü ve süpütünü öztürgelikini bir vasıtayız kıldı. Xoten vilayetinin yerken yorukluk, ısıklık, baylıkı yeterlik, yağmur az yağıdı. Soğuruş teknikisi gün seri pişip yetilip, bedeni kölemleştirip, ölçemleştirip terakki kıldırışını tabi şarait ve teknik asas plan təminledi. Hazır kadar Xoten vilayetinin bedi terilgü külümü 300 bin moğı yetti. Faaliyet nak meydanında 4 karxana, bedi yeni sortunu umumlaştırış, öztürüş teknikisi, pen tekniki mulazmeti hem yem haşek seçiş emkarlık gelişimi imzalab, bedi pen tatqiqatı, teriş, pişiklaş, işlep çıkırış seçişinin bütün zincirini ravallaştırdı.

Parta aldıda oturup tamdaki ahli ah dostkığa köngül koyup karap duratdi. Mektep müdiri Sunar Malik mundaqtiri. Hazır mektepnin okutu şaraiti zor dereceri yaxşlandi. Bultur 6 aydan parlaq kelgüsi türünün tuncu türkümdeki yardan maddi eşyaları bu oturu mektepki yetküzüldi. Okutuş binasığa 144 yürüyüş parta orunduk, yeni doska, ahli ah doska qatarlıq okutuş əsləleri səplendi. 600-dən artıq oxucu yeni məktəb forması erişdi. Məktəb, oxucular və ata-analar həssələb illiqlik hiss qıldı. Madiş ölkəsi Nepalın cənubuna yerləşən olub, havası nəm həm ısıq. Nacar havarayı köp yüz verdi. Tərəqqiyatı arqada qalğan. Maarif ul əsərləri aciz. Köp sanki məktəblər yanıla aldınqı əsrinin 90-cı illərdəki üstəl orunduqlarını şildirdi. Nurgun balalarga nisbatan etkanda bir parta, bir iniq doska, bir yürüyüş pakiz mektep forması buluş, ilgiri yetkili bolmaydigan arzu idi. Parlaq kelgüsi türü şu jayni marip üskülleri, maddi eşya qatarlıqlar bilen təminleşge küş çıxırıp, 14 mektepke yardan beriş hizmetini tamamlap, 8000'dan artıq yaş ösmürünün okuş yolunu yorutdi. Denişvar Yadav ilgiri Sri Jingivar Xalagar otur mektebinin müdiri boğan. Vazip ödügen mezgilde parlaq kelgüsü türünün bu mektepte emililişiş hizmetini cipsilaştırgan. O muhbirgi tunuşturup mındaqtiri. Türde aldı bilen ul əsləleri kemçil, uzak müddet qiyinçiliği duş gelgen mektep ve mehaller tallandı. Pütkül ceryanda yerlik vekiller, mektep başkuruş komiteti ve mehalle aksaqallarının pikri ilinip, uç aşkarı buluş ve kent dairde itiraf kılışka kapalıtlı kalendi. Yadav mundaqtiri. Hazır okuguçlarının mektepki kiliş nisbiti muqim aştı. Balılar mektep muhitidin pahırlındıgan boldi. Ata anlarımı perzetlerini mektepki berişini teximu xalaydıgan boldi. Tüven kırımlık ayillerden kelgen nurgun okuguçlarının nisbetten itkanda maddi eşya cihetin bunda kollaş, ügünü şaraitinin zor derecede yaxşılanğallıqının derek buyurdu. Türünün imkaniyetlik sicillikini ilgiri sürüş üçün mahalle ve mektep cungu hükümeti yardım kılgan her bir maddi eşyanı yaxşı saklaşka tentenlilik vəd berdi. Bu bizning ortak mesuliyetimiz. Nepal'nın sabıq muavin zonisi Yiso Bokril munularını bildirdi. Parlaq kelgüsü türü şu jaydaki yaş ösmürlerinin okuşta ufduq qazınışıqı yerden berdi. Bu, Madiş halkının güzel turmuşku bolğan çoğunkur arzusunu kandırıplı kalmay, Cungo Nepal arsırki müstehkem dostluğa simbol kılıngan. Nepal bilen Cungo'nun terakiyat hemkarlıqının yaxşı altını saxlap, maarif, davalış qatarlıqlardan teximi köp sahallarge kengiyip, teximi köp Nepal halkıga nəp yetküzüşün ümit kılmen. Cungo'nun Nepal'da duruşluk baş elçihanesi çoğunkur təşürüp tətqiq kılış arqılıq, şu jayının su süpti, tazlıq şaraitini yaxşılaş, xalıq amısının su işiltiş bexatarlıqi və turmuz süptini özdürüşünü muyum noxt kılıp, manna planını yolgu kuyuşunu ilgiri sürüp, şu jaydaki mektep və məhəllərge su tazlaş üskünlisi orundu bədi. Növətdə, üç məhəllidiki 7000-ə yaxın ahalının pakiz su içişigi yerdən bədi. Siri Yahya Balkaya otur mektibidə 2500-dən artıq oxucu var. Mektep başquruş tarixi uzun bulub, manna planının tuncu türkümdeki yardımgi erişiş noxtalarının biri. Mektep müdiri Sanjeyi Kumar Ceha muhbirgi mındaqdiri. İlgiri okuguçlar su süptidin ənsirəb, mektepteki mezgilde içirgan suni qastan azaytaddi. Hazır ular her vaqt pakiz, bexatar su içeleydigan boldi. Tür yolgu kuyulğandın buyan, okuguçlarının salametlik ekvali körünerlik yaxşılandı. Su mənbəli kisəliklerinin yüzberiş nisbiti körünerlik tüvəlidi. Tomuz aylarda mektepki kiliş nisbitimi yukarı götürüldü. Okuguçlarının atanları ve okutkuçlar balılarının sağlamlıq bihaterlikidin teyh muhatır cemboldi. Ceha mundaqdiri. Türünün onuşluq əməlilişi, ortak kengşiş, ortak kuruş, ortak bəhiriniş prinsipini namayan kıldı. Madiş ölkəlik hükümet tür pilallaş, əsləllərini quraşdırış və küzütüş basquçirki nazarat qılış məsuliyyətini üstüge aldı, həm də Cungo'nun Nepal'da duruşluq baş əlçıxanısı və məktəb bilən yuqur ünümlük alaqını saxlap, siş həmkarlaşdı.

0: hasıl boludu.
1: Cumhur milleti ortak gövdesi yanını müstehkemleb, cepa halavette, şeref numusta. Hayat mamatlı birli boludugan, təqdirdaş boludugan ortak gövde ideyesini müstehkem turguzaylı.
0: Cumhur milleti çoğun ailesi de her birimiz huddi bir tam suğa, bir tal küçük taş kokşaymız.
1: Anı vətinim, deniz suyunun zengar rengini colalandırış üçün sana muhtaçmam. Tağlanın heybetlik buluşu üçün sana muhtaçmam. Cungunun en güzel kıyafetini suretleş üçün sana muhtaçmam deydi.
0: Cunhua milleti ortak gevdesi inanı müstekemler. Cepa halabette, şerep numusta, hayat mamatta billi buluduğun. Taqdirdaş buluduğun ortak gevde ideyesini müstehkem turguzaydı.
2: Anı vətən sizgi muhtaş.
3: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
4: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nuqtalarını tekrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdiğalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğalıqıqa işinib gəldim.
3: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
6: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
7: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
3: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
8: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
9: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
10: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Kadirli Dostlar programımızın da moşturumuz. Şimdi çümdeki söygünün namlı Moğolçı nakşını huzurunlağı sunumuz.

ин юқри экен. Ишлаб чиқириш муҳити начар болғашқа, дорилардин қойуқлиқ даражаси, унумлик таркибининг саплиқ даражаси ва микробсизландируш даражаси бутунлай контроллигини йўқотиб, ишлатгувчиларнинг саломатлигига аслига келтиргил бўлмайдиган зиён етказди экан. Qonun yurgizish organlari qonunga xilof jinoyatchilarga qattiq zarba berish bilan birga, joylardagi tamojna qonun yurgizish organlari qonunga xilof jinoyatchilarga qattiq zarba berish bilan birga, joylardagi tamojnalarni chegara yig'izini nazorat qilib boshqarish to'g'rini zich to'qib, kelish manbasi aniq bo'lmagan ijozasiz urug'latish okoli atkazchiligining chegaradan kirishining oldini oldi. Gerçi nazaret kılıç başkuruş küçlük bolsa mı, lakin zor paydanın türkisi de bu kanunsuz uruhlatış mehsulatları şekil özgertiş hatirisini oynadı. Tekşürüştün bayı kılıçça bir kısım elektronluk soğudu supsa da aşkarlanğan bankon uruhlatış okulu yok ap getmezdin, belki bir okul bilen uruhlatış. Yötkilişçen aksıl qatarlıq yeni tonğu oranı velip, bırakla oruqlaşını arzu kılvatkan istimalcalarını davamlıq yetekləməkdi. Simi gılu pip dedi, tiir bu pip dedi, növətdə kişilərinin deyqitini tartıvatkan işkil yeni tipdiki qan şekirini tövəllət küçə doğru bulup, qan şekirini ünümlik kontrol kılış bilən birlə körnərlik oruqlaş ünümüge ege. Mutaxassislər munulani təkidiri. Bu xil dorilarning aniq mos keladigan kishilar topi bor. O'rman dapla urg'izg'ili bo'lmaydi. Davlatimizning kelinkiligi amaliyotiga asoslanganda, odatda ishlatguvchilarning badan sifat ko'rsatkichi BMI oz deganda 24 ga yetgan, og'irligi eshib ketgan hamda uningdan yuqori bo'lishi talab qilinadi. Nöyətdə köpləgən istimalçı qarğolaca hərəkət qılmazlıq, tamaqqa çəklimi qoymazlıq. Bir okul bilen ünümünü körüştek udul yolunu qoğlaşıp, kanunsuz oruqlatış okuli məhsulatlarını qalay mıqan işletmekte. Mutaxassislərinin körüstüşçe, hər qandaq doğru kəsbi doktorlarının yetekçilikide muntizim yol arqılı qolgu kəltürlüşü və işletilişi. Bədənge əsliki kəltürgül bolmaydıgan ziyan yetküzüştün saxlanışı gerek.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: Aziz dostlar, emdi Dost namlı xanzıcı naqşını köngül aramınlağa taqdim etimiz yaqtırıp anlığa izlə.
1: Thank you.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Asya'daki en çok ak sök sök ormanı sizin his kılışınızla karşı alıdı degen temede sözlep birimiz.
1: Yakında Jongo Pella Akademiyası Şincan Ekologiya ve Coğrafya Tadqiqat Oranı, Şincan Kıyuan Kumluk Kuruluşunu Tekşürüş Lahiyyalaş Oranı Çeklik Şirketi, Şincan Yezigilik Daşöz Katarlık, Şincan'daki Ali Mektepler'in mutakhasistler ömüge bilen birlikte, Şincan Ganjiahu Söksök Ormanı Devlet Derecelik Tabiylikke Kogdıldıgan Rayonunu Başkuruş İdarisi, Şiho Şöbe İdarisi ve Cın Şöbe İdarisi'nin 12 Başkuruş Kogdaş Pınkıtı'a çoğunkur çöküp, Jallıklarının köpkıllıkını arka görünüş kılıp tekşürüşünü kanat yaydırıp, Kogdaş Rayonu'daki türlük ekologiya baylıkının hazırkı ahvalını sistemilik rätlep, Ekologiya baylıkının asasını doğru igilip, bunundan kiyinki ekologiyanı kogdaş, əsliğe keltürüş ve yukarı süpetlik terakki kıldırışını ilmi asas bilen təminledi.
0: Şincan Ganjahu Söksök Ormanı Devlet Derecelik Tabiiylikke Kogdulgan Rayonu, Jungar Oymanlıkının Gärbi Janubuğa Jaylaşkan, Şiho Şehri bilen Jın Nayasını kesip ötüdü. Kölümi 820 min bu. Kumluk, çöllük, otlak, ormanlık, sazlık, köl katarlık yer şekliği ige. Ekologiyalık sistemisi köpkül, Asya'daki en çoğun ak sök sök ormanı.
1: Bu kıtımkı canlıklarının köpkülüğünü arka görünüş kılıp tekşürüşte 6 türlük tekşürüş

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemrap oludu.
2: Saat 8:20 Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20 Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberdap olalaysız.
2: Saat 11:00 Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılsız.
2: Saat 14:00 Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şıtin Sodi Şehircisinin Şinjan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00 Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sılu Şıtin Abditalı yardım verdi.
2: Saat 17:20 Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19:20 Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
4: Saat 20:20 Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22:20 Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sılu Şıtin Abditalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
5: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
6: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdin.
7: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
5: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
8: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
6: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdin.
7: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga

0: yükselen Şincan. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahifimizde Şincan Derya Kıskıç Paksini Sünni Köpeytiş Teknikisi Tetkikat Merkezi'nin Altay'a caylaşkalıqını tanıştırımız.
1: Şincan Derya Kıskıç Paksini Sünni Köpeytiş Teknikisi Tetkikat Merkezi yakında Altay Vılayıtı'nın Köktokay Nahiyesi yani Huangniten Su Ambar'da resmi viviski isip kuruldu. Şincan boyunca şorluk suda yerli kıskıç Paka komiçki bir kişinin asas kılgan tonji pen tetkikat süpüsü bolu süpüdü bilen bu merkez şorluk suda kumçak yetiştirip yerlik bakmıcılıkta alkılık bir kademle besip Şincan'daki derya kıskıç bakısı kesbinin yukarı süpetlik terakiyatını yadroluk teknik terki bilen temelledi.
0: Uzaktan bu yan Şincan'da derya kıskıç paksi bakmacılıkı gereklik kumçaklarının köpensi Cansu, Liaoning Katarlık deniz boyudaki ölkelerin götkep gelin etti. Yol yarak, toşuş tenerhi yukarı, kumçaklığın horişi çoğun, muhitki bolgan inkas küçlük bolgaçka Şincan derya kıskıç paksi kesbinin kölemleşip terakki kılışını çeklep gelgen idi.
1: Bu kitim makallaşkan tetkikat merkezini Köktokay Nahiyelik Yezigiliki Yezi İdarisi, Soda İşleri Penteknikisi ve Sanaat Uçurlaştırış İdarisi, Şincan Yezigilik Taşözi Hayvanat Tibi İlmi Şöyeni, KKŞÜ Kıskıçbaka Şincan Kumçak Yetiştiriş Merkezi Katarlık Orullar birlikte kurup, Şorluk Su rayonu da Kıskıçbaka kumçıkını köpeytiş, sağlam bekiş, yukumluk keseliklerinin aldığını iliş ve onu tizgileş, süpütünü östürüş katarlık açkışlık tekniklerde birleşip ötkelgü hücum kılıp, işlep çıkırış, ögünüş, tetkikat, şiltiş, terakiyat endesini küçep berpa kıldı.
0: Bununun ilgili Şincan Yezi İgilik Taşösi Hayvanat Tibi İlmi Şöyeni Libin Tetkikat Ömeki Köktokay Nahiyesi Şöyüyen Su Mesulatları Bakmıcılık Kesbi Kooperatifi bilen birleşip Derya Kıskıç Paksini Tabii Sudu Kıştın Ötküzüş ve Tabii Köpeytiş Sınıkı ilip badi. 2025 yılı 10. ayda öz yerinde yetiştirilgen derya kıskıç paksı kumçkının yakki ten eğrılığı 20 gramdan eşip, Şincan'da derya kıskıç paksı kumçkını tuncuketim kölemleştirip köpeytiş emelge açtı.
1: Derya kıskıç paksının ilmi nami Ronhua Tüklük kıskıç paksı bulup, gerçe derya kıskıç paksı edip atılsı mı, likin o köpeyiş tipideki hayvan. Oxşaş bolmagan yetiliş baskışları tatlıq su ve tuzluq suda növetlişip ilip berildi. Şincan, döltimizki denizden en yıraq ölkü bolu süpüdü bilen tabi deniz suyu muhit kemcil. Ananvi köpeyti şaraydi tabi yetersiz. Lekin, memleket boyuca 3. qıdımlıq dövlet ziminini tekşürüşke asaslanğanda, bütün Şincan'da birlik tutuşka bab geledigan su rayonunun kölümü 46 milyon modun aşkan. Bunundan başka, Şincan'da hazır bar bolgan şorluk boz yer kölümü 200 milyon mo bulup, şorluk su bakmıcılıkını terakki kıldırışta gayet zor yoşurun küçge ige. Şorluk su baylıqının her tarafıma paydalanışına kanat yaydırış şorunu tügütişte zor ehmiyetge ige.
0: Libin Munnak dedi. Süni Köpeytiş Teknikisi Tetkikat Merkezi'nin kuruluşu, Şorluk Derya Kıskıç Paksı Bakmacılıkının Yadroluk Teknikisi cihette bütün zincir boyunca ötkelge hücum kılıp, işlep çıkırış, ögünüş, tetkikat, şiltişini çoğunkur yugurup, kıskıç pakını ilmi usulda yakşı bekip, hem bekar turgan şorluk su baylıkını canlandırıp, beylikçilikten terakkat boşluğunu kengaytıp, Pen tetkikat neticeleri arkalık kesplerini hakiki kudret tap kozup, halk durumu

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yarkın isim. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgeçi Sun Xueling bilen tanışımız. Her kaysi caylardaki sayacılar Mayta Kuça taş yolu da baldıra katnaş başlanıp, arzu digedek caygı bir işini teşnalık bilen kütü vatkanda, Tiyanşan'ın içkerisindeki Mayta Kuça taş yolu da maşlıla gürülde meşgulat kılı vatatdi. Kızgıç, seri krenlik hizmet forması kiyen bir top yol asırgıçıla, kar şevirganı karamay, müddettin burun.

Gulcada hava uçuk, temperatura 7'den 21 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava uçuk, temperatura 6'den 17 Celsius gradus kuşa. Karamayda azraq yağmur yağıp, keyin hava eşeledu. Temperatura 10'den 17 Celsius gradus kuşa. Kütünde otur hal yağmur yağıp, keyin hava eşeledu. Temperatura 6'den 15 Celsius gradus kuşa. Şehanzide azraq yağmur yağıp keyin hava eçiladı. Temperatura 9'dan 14 Celsius gradus kuşa. Sanjida azraq yağmur yağıp keyin hava eçiladı. Temperatura 9'dan 14 Celsius gradus kuşa. Qumulda hava bulutluq bolup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 12'dan 28 Celsius gradus kuşa. Turpanda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16'dan 30 Celsius gradus kuşa. Korulda azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 11'den 24 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 13'den 28 Celsius gradus kuşa. Atış'ta hava uçuk. Temperatura 14'den 28 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 14'den 28 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 15'den 27 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de azraq yağmur yağıp keyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 6'dan 12 Celsius gradus kuşu buludu. 4-5 bal gərbi şimal şamalı çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqçıla. Şinjan radio televiziya stansının Vatan Menin Ailem programımız boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla rəhmət. Slushitin abonçıla terminalını şürsanla texmi köp məzmulladın xəbərdar bolalaysıla.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlığıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programmasına alışanan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuşla terminalıda maskadende anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyuca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Adliye Ministerliği savma kılıp karxanağa kirişni umumizlik yolu koydu. Sayram Köli memleket boyunca 10,000 cüptün artık öylündüğün kız yigitlerini öylün işini tızımlaşkı kelişki celip kıldı digen haberle diktin adı buludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde veyşin topuda uç xat avatıp ayıplash nam şükret hukukuğa çekilişini şekillendiremdi yok digen mezmunda toxtalımız.
2: Ama üçün əməli iş qilib veriş sahibimizde zavudda bir güli xizmət işxanısı var digen məzmun diktin adı buludu.
3: Əm də diktinla bugünkü kanun sizge həmrah programımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Kanun xəbərləri.
2: Partiya Merkezi Komiteti Goyen'nin tedbir uğurlaştırmalarını çoğunları ızçıllaştırıp, karxallağı çetelediğen memuri kanun icra kılış, məxsus hareketini qeliplaştırış neticelerini müstehkemlep, çoğunlaştırıp, uzak ünümlük mexanizmini takamıllaştırıp, memuri təkşürüşünün ünüm ixtidarını yanımı östürüp, hakiki türde karxanalarını bağlaqtın boştup, yükünü yenikletiş üçün Adliye Ministerliği yakında savma kılıp, karxanağı kiriş hizmetini umumizlik yolu koyup, karxallağı çetelediğen memuri təkşürüşünün yanımı qeliplaştırış doğrusudaki uxturuşunu besip tarqıtıp, savma kılıp karxanağı kirişinin asasi halkısı, asasi amelini bir tutaş qeliplaştırdı.
3: Savma kılıp karxanağı kiriş, memuri təkşürüşünü qeliplaştırıştaki ünümlik tədbir. Goyen Bengondiyanının karxanalarga çetelediğen memuri təkşürüşünü katlı qeliplaştırış doğrusudaki pikirde, savma kılıp karxanağı kirişini yolu koyuşunu tezilteş doğrusuda enik tələb otturgu koyuldu. Karxanalarga çetelediğen memuri kanun icra kılış məxsus hareketini qeliplaştırış jarayanında nurgun jaylar savma kılıp karxanağı kirişini kollanıp, qalayımqan təkşürüşünü tüzəş üstüde izdinip, nurgun ünümlük təcrübe usullarını şekillendirip, memleket boyunca umum yüzlük yolu koyuş üçün yaxşı asas saldı. Uxturuşda yerliknin əməli təcrübelerini yekülləş asası da savma kılıp karxanağı kiriş yanımı qeliplaştırıldı. Bir tutaş kod beriş çıngıtılıp, ölkü derecilik hükümetlerinin memuri kanun icra kılışını nazarat kılış aparatları bir tutaş pilallaşını küçeytip, alaqdar kanun icra kılış tarmaqları bilen birlikte kod beriş yollarını biriktirişini tezilip, birlikte gelgen kanun icra kılış kodi şekillendirişi kerektiki aydınlaştırıldı. Her derecelik, her kaysi tarmaqlarının kanun icra kılış sağlık məlumatlarını udullaştırışı ve uçurlarını öz ara etirap kılışını yanımı küçeytildi. Təkşürüş məzmuni aydınlaştırılıp, kanun icra kılış kodunun memuri təkşürüşge bağlanışlıq hareket işgərlik ki, təkşürüş vəzibisini körüstüdüğün birdən bir rəqəmlik bəlgi bulup, təkşürüş subyekti, xadım, sani, iştüri, vaqıt, orun, nəticə qatarlıq məzmunlarını umum yüzlük təkşürüşünü öz işçiga aladığalıqı, karxana savma kılış arqılıqla kimnin təkşürdüğallıqı, nemini təkşürdüğallıqını eniq bilərləydiğallıqı təkidləndi. Savma kılış tərtibi aydınlaştırılıp, savma kılış tərtibi çıngıtılıp, karxanalarga berib təkşürüşdün burun, kanun icra kılıqçı xadımlar təsdiqli tışqı yollaş, məlum kılıp əngə aldırış, təkşürüş vəzibisini icra kılışı, sistemada optimatik kanun icra kılış kodi hasıl kılışı kerek. Birleşip tekşürüşke doğru gelse bir kitimde fakat birli kod berildi. Kanun icra kılış kodi almağanlar tekşürüş elip berişki bolmaydı. Ahval ciddi bulup nak meydanda tekşürüşke doğru gelse iştinkin sürük içi de toluqlap becerişkerek. Karxanalarga berip tekşürgende kanun icra kılığıcı xadımlar kanun icra kılış kodini teşebbüskarlıq bilen körüstüp, karxanalar alaqdar uçurlarını savma kılıp tekşürüp, başkıcı pikir bolsa bir kınıpkı bilalla inkas kılısı boludu. Karxanalarga berip tekşürgenden keyin, tekşürüş xatırısı ve kanun icra kılış ücreti optimatik şekillenip, hükümetinin memuri kanun icra kılışını nazaret kılış uçur sistemisiga bir tutaş toplanıp, tekşürüşünün bütün ceryanını nazaret kılış işka aşırılıdı.
2: Uxturuşta mundaq takitlendi. Emeli yukarı ünümlük buluşta çıntırış gerek. Hazır bar bolgan kanun icra kılış sistemi supusunun fonksiyasını toluq cari kıldırıp, tekşürüş türlerini ıxçamla birleştirip, okşumağın karxallarını paraklık nazaret kılış başkuruşunu yenimi küçeytip, resmiyetçilik kılıp tekşürüş, ünümsüz tekşürüştün ünümlük saklanıp, tekşürüşünün del caydı buluşunu östürüş gerek. Karxanalar ve asasi katlamının yükünü hakiki türde yenikletiş gerek. Bir tutaş kod veriş arkalık, texniki arkalık küç koşuşunu yanımı küçeytip, karxanalara kirip tekşürüşünü yanımı kayılıplaştırıp, sallık malumatını köp tarafından kırgızış, tekrar kırgızışının saklanıp, hem karxanaların yükünü yenikletip, bağlaqını boşuştuş, hem asasi katlamının kanun icra kılış yükünü yenikletip, ünümünü aşırış gerek. Kanun icra kılış boyunca nazaret kılışını küçeytiş gerek. Hükümet kod biriş, kanun icra kılışta kodunu körüstüş, karxanala savma kılış arkalık memuri tekşürüşünün bütün ceryallık nazaret kılışını işe aşırıp, savma kılıp karxanığı kirişinin kanun icra kılış hareketini kayıplaştırış ve çekleş rolünü hakiki cari kıldırış gerek. Uçur bir hatarlıkıge hakiki türkü buluş gerek. Alaqadar sallıq məlumatlarını texnikili qoğdaşını küçəyətdiş. Dövlət məxbiyyəti, xizmət məxbiyyəti qatarlıq uçurlağa çetilidqallırda alaqadar bəlgiləmələrini qatdıq icra qılıb, savma qılıb karxanağı kiriş xizmətinin təkşi, muqim, tərtiblik qanat yaydırılışıqa türtki boluş gerek.
3: Ədliyə ministerliqi mundaq tələb qıldı. Her derecelik hükümetlerinin memuri kanun icra kılışını nazaret kılışı aparatları doğru siyasi netice karışını turguzup ve emelde körüstüp, hizmet tedbirlerini inçkileştirip, uxturuşunu teşkillep yolu koyuş hizmetini yakşı işlep, asasi katlamdaki kanun icra kılgıcı xadımla ve karxanalarının fikir tekliflerine yakından köngül bölüp, savma kılıp karxanığı kırış hizmetini emelileştirip, ünüm körüstüşünü küçeytip, kanuncillaşkan ticaret soğudu muhitini sıcıl elalaştırıp, kanunçılık küçü arkalık karxanalarının yukarı sübətlik tərəqiyyatını qoğdışı kerek. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge həmra programımızın mülazimət prinsipi.
2: Beşinci ayının 10. günü yeniden özgertiş kırgızılgen öğrenişini tızımlaş nizamı yolu koyulganlıkının bir yıllıkı. Nizamdaki muhim bir

0: Özgürüş şu ki, öğrenişini tızımlaşını bütün memleket boyunca bir tutaş becergeli boludgan boldu. Bir yıldan bu yan Şincan Sayram Köle Menzir Rayonu özgeçi tabii menzirisi bilen bütün memleketin her kaysi caylarda 10,000 cüptün artık yaş yigitini bu yerge gelip öğrenişini tızımlaşını becerişki celip kıldı.
1: Öğrenişini tızımlaş memleket boyunca bir tutaş becerilgenden boyan Sayram Köle öğrenişini tızımlaş merkezi vaktini uzartıp beceriş, beceriş materyallarını ıxçamlaş katarlıq tedbirler arqılıq tızımlaş mulazımetini alalaştırdı. Bu yıl 5. aydın başlap yana torda aldın kelişiş mulazımetini yolga koydu. Sayram Köle öğrenişini tızımlaş merkezinin mesulü sındığışı mundaq bildirdi. Aldın kelişken vaqt boyunca yeni sayahatçılar Merkezinin 3-ci qavitiga 1 saat burun kelib ötirətdə tursulu boludu.
0: Sayram Köle Danlıq Mənzara Rayoni Başqırış Komiteti Universal Kapalat Mulazimət Mərkizinin müdiri Ulan Batır mundaq tonuşdurdu. Yeniden ölünüğallar tızımğa aldırğan dinkin Mənzara Rayonunun ömürlük haqsız kiriş bileti paravalıqığı erişələydi. Öğrenişini tızımlaş, mereniyet sayahat birleştirilgen endizi arqılıq, toyxeti eliş kızgılıqını mereniyet sayahat kızgılıqı uzartıp, toyxeti eliş, sayahat sürütüge çüşüş, şehrin ay birleştirilgen bir ponkit şeklideki mereniyet sayahat yürüşlükini yolu koyup, şehrin ıxtisatını canlandırıp, Sayram Kölini bütün memleketke danlıq köl boyudaki muhabbetleşiş, öğreniş mənzara rayonu kılıp kurup çıkımız.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib alaylik.
2: İqtisadçıl və tijashlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqib, sağlam oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib alaylik.
2: İqtisadçıl və tijashlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda zavodda bir guli xizmat ishxonasi bor degan mazmun diqqatingizga bo'ladi. Savan shahridagi to'g'amichlik zavod rayonida mashinalar ko'rildayotgan, ishlab chiqarish tartiblik elib berilayotgan bo'lib, makonlashgan 12 korxonaning yurishishi takshi muqim edi. 4-nji oyning 21-nji kuni atigandilar, Savan shahrilik kun'an idorasi Jingouxi bozorliq saqchixonaning xalq saqchisi Patgul Baturjon qo'lida bir xalq ahvoli xotirasini tutib, sex yotoqlar orasida to'xtamay mengib yurdi. Zavod rayonida Xanzu, Xuyzu, Qazaq, Uyg'ur qatorliq har millatdan bo'lgan 2000 dan ortiq ishchi xizmatchi bu yerda har vaqt billa xushal xuram ishlaydi. Tijorat savdo muhitidagi osta-osta o'zgarishning orqasida Guli xizmat ishxonasining to'pisiga ko'z yumishqi bo'lmaydi.
0: Guli Uyg'ur tilida gul degan ma'noda. Savan shahrlik kun'an idorasi Jingouxi bozorliq saqchixonaning xalq saqchisi Patgul Baturjon xuddi ismidek muloyim qaysar edi. 2025 yil 10 oyda u yotkilib tayinlangan kuni Zavod rayonida maxsus mulozimat qiladigan Guli xizmat ishxonasi rasmiy ishga kirishtirildi. U Zavod rayonining 1-chi sepida yiltiz tortib, maxsus vazifada korxonaning taraqqiyot ehtiyojini udullashtirib, ishchi xizmatchilarning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan masalalarini hal qilib, soqchi tarmoqlari bilan korxona birlashib ham turtki bo'ladigan, har millat ishchi xizmatchilar inoq billi o'tadigan muhim vositaga aylandi.
1: Zavod rayonidagi xodimlarning qurilmasi ko'p xil bo'lib, fikr almashtirish ravon bo'lmasa, asala ziddiyat kelib chiqadi. Patigul ko'p millat tilig'i pishiq edi. U har kuni xalq ahvoli kunlik xotirasini yeniga selib, sex, yotoq, oshxonalarga kirib, ishchi xizmatchilar bilan ich qo'yin, tosh qo'yin bo'lib, ularning oila ahvoli, amaliy qiyinchiligini tafsiliy xotirladi. Noyiti tezla Patigul zavodning tarjimoni va yepishtirg'uchi xuruchi bo'ldi. Uni tonidiganlarning barg'ansiri ko'payishiga agishib, ko'pchilikning uningga bo'lgan ishonchimi barg'ansiri eshib, uning majro hal qilishiga asos selindi.
0: 2-nji oyning 6-nji kuni Zavod rayonidagi 2 ishchi xizmatchi damilish farqi sababidan takallashib qoldi. Gulchayna kechilik smenadan tushgandan keyin yotiqida aram elayotdi. Cho'lpon sirtqa mol setib olg'ili chiqib qaytib kelib, narsa keraklarni yig'ishtirayotganda ovoz chiqarib, Gulchaynaga ta'siri yetkizgachga, ikkilan bir-biriga yo'l qo'ymay, uqishmaslik uzluksiz cho'nqurlashib, talash tartish uzluksiz yig'irlashdi. Ahvoldan xabar topgandan keyin Patigul darhol yotoqqa kirib, ishkelarni o'ltirg'izib, muloyim va silliq so'zlar bilan tasalli berib, ziddiyatning tugunini ratlab, davlini aniq tushundirdi. Yuz tura illiqlik yetkizib, yetaklash, yon bosmay murassa qilib, ishkelanga bir oylik kishilarning illiqligini his qildirdi. Oxirida ular qo'l elishib, yarishib qoldi.
1: Faqat ko'ngildagi tugun yechilgandilar, ziddiyat takrorlanmaydi. Bu Patigulning murassat ta'siroti. Qo'shlarning har bir ushoq-tushoq ishi uning savrchonlik bilan murassa qilishi orqali muvofiq hal qilindi. Xizmat ishxonasi qurilgandan buyon u jami ziddiyat majrodan 13 ni hal qildi. Ishchi xizmatchilar ommaning rozi bo'lish darajasi 100% ga yetdi. Korxonaning bexatar ishlab chiqarishini qo'g'dab, tijorat taraqqiyot tovon chekini mustahkamlash Guli xizmat ishxonasining yadroliq vazifa mas'uliyatining biri. Xizmat ishxonasining korxonada turish mulozimat mexanizmiga tayinib, zavod rayonining bexatarlik boshqurishi an'anaviy passiv andizi bilan qo'shilishib, tashabbuskorlik bilan oldini elish, moslashib o'rtaq tuzashga o'zgardi. Patigul har kuni zavod uyi yotoqlarni nechi aylanib chiqib, omborda o'tin mudofiyalanish, tok yo'llari qonirab ketish qatorliq turlik yoshurun xavflarni inchka radga turg'izib tekshirib, korxonaning yochuqlarni manbadan etishiga yordam berdi.
0: Korxona ishchi xizmatchilari eng ko'p maqtaydigini xalqqa qulaylik mulozimat. Xizmat ishxonasi diqqatni ishchi xizmatchilarning ish bejirishiga qiyin masalalarga dal joyda markazlashtirib, ish bejirish tartibini zo'r darajada oddiylashtirib, ish bejirish vaqtini qisqartdi. Ilgari ishchi xizmatchilar o'ltiraqlishish kenishkisi bejirganda ruxsat so'rab, saqchixonaga berishga to'g'ri keladi. Vaqt va kuch isrof bo'ladi. Азыр завод районыдан чыкмайла Гүлі хызмет ишканасы да 5 минутла бежирип болгулу болоду. Кимлик бежириш катарлык нопус кесиплерге карата хызмет ишканасы ишик алдыгыча берип бежириш, мерказлик бежириш, алыканды бежириш катарлык халыкка колайлык тадбирлерни жолго коюп, ишчи хызметчилердин иш бежириш үчүн катырап, ишке дахли жеткизиште кыйын маселелерни хакыкый хал кылып, сакчы ишлери мулазиметин аммага техимо якынлаштырды, халык калбиге техимо якынлаштырды.
1: Gülü bizden aile azayımızga okşaydı. Kıyınçlıkı yolu kanda hemişe onu esimizge alımız. Her millet hizmetçilerin en köp tılığa alıdığını muşu söz edi. 2025 yılı 10. ayda Patigül ziyaret çeryanında hizmetçi Aycaman Mertkasım'nın hizmetki çükendinkin izçil eğri bilen işki cayda ayrılıp turvat kalıqını bildi. Yalğız işləş həm özünün halıdın xəbər eliş onu yalğızlıq his qıldırıb, həm beşini qatırıb, bir məhəl xizmət halıdıqı təsir yetküzgən idi. Patigül karxanı məsulü bilən alaqılışıb, Aycamanın eriqi xizmət oranını qolğı kəltürüb bədi, həm xizmət rəsmiyyətini becirişki yardımləşdi. Bu yıl birinci ayda Aycamal Ərxotun işkilən arzusu boyuca Zavud rayonunda cəmbi oldu. Aycamal minnettar bolupla kalmayı huşal halda eğri bilen tırışıp işle bu yerde yıldız tartıdığalıqını bildirdi.
0: Patigül'nün yan telefonunu aşkanda Gülü Hizmet İşhanısı 5'in topi en üstüge koyulgaşka Allah'ı da

0: yollab, işçi hizmetçilere tolup taşkan bexatarlık duygusu elip geldi. Qaramaqqa kiçikkini körünüğen mesele işçi hizmetçilerin her bir aile işi Patigül'nün nazarında o boldu kılmaydıgan öz öyünün işiydi. O hudi poreklep eçilgan gülgü okşaş, hoşhidi ve mehir muhabbeti bilen maşılla gürül davatkan bu zavut rayonini üntinsiz ozuklandırmaqta. Kalbedeki aşu anar uruqumu bu yerde yıldız tartıp çiçeklemekte.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertiyor.
3: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam ozuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elav alaylı.
2: İksatçıl ve tijeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvaf buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertiyor.
3: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam ozuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elav alaylı.
2: İksatçıl ve tijeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
5: Üç yataklık öy asası kapalı, tört yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzisi 6 metre 30 santimetre. İki kabetki bölüp 3 yatak ne 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş kölemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekim ucum. Yatak öyü tekim uküp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğunbasar öycai çekiliş şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
7: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
6: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
7: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüdü.
6: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketüdü.
7: İşki uğrunlaştırış mülazımtıda suallığa cevap verilüdü.
6: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
7: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlıl göreleysiz.
8: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız mı?
8: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Solutioning App Detali 6.0 Plus nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
6: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
7: AI aql taratqi o'y xiyolingizni bilalaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
9: Solutioning App Detali 6.0 Plus nusqasida xohlagan tanlab andisiz ma'lumotlar ola olasiz.
7: Xinjiang radio televiziya stansiyasining dangliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib, Xinjiangning olayli mahsulotlarini sotadi.

0: Mezelik taamla yeni miyve kuruk yeliymiş. Medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahidi meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan radyo televizyon stansı Sılıvşıdın Abditali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rendarlık doldurup seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdın Sılıvşıdın Abditali'ni çürüp serkıl mezmulladın huzurunun.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: hükümet tarafından başka barlık numaralarını aldım mölçerleş. Lotereya biletini vakaleten setip eliş, içki san digerlerinin hemisi aldamçılık. Ama natunuş etçini herkes düşürmez ki, şahsi hesabatka herkes pul ağdırması gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, MD Abdunum rayonumuzda 16 şehirden havaraydan malumat birimiz. Ürümçide azraq yamğur yağdı, temperatura 6'dan 12 Celsius gradus gıcı. Altayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 5'dan 13 Celsius gradus gıcı. Çöçekte azraq yamğur yağıp keyin hava etçiladı, temperatura 4'dan 14 Celsius gradus gıcı. Olcada hava uçuk, temperatura 7'dan 21 Celsius gradus gıcı. Bortlada hava uçuk, temperatura 6'dan 17 Celsius gradus gıcı. Karmayda azraq yağmur yağıp keyin hava ejiladu. Temperatura 10'dan 17 Celsius gradus gıcı. Köytünde otırhal yağmur yağıp keyin hava ejiladu. Temperatura 6'dan 15 Celsius gradus gıcı. Şehanzıda azraq yağmur yağıp keyin hava ejiladu. Temperatura 9'dan 14 Celsius gradus gıcı. Sanjıda azraq yağmur yağıp keyin hava ejiladu. Temperatura 9'dan 14 Celsius gradus gıcı. Qumulda hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 12'den 28 Celsius gradus gıcı. Turpanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 16'dan 30 Celsius gradus gıcı. Korlada azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 11'den 24 Celsius gradus gıcı. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13'den 28 Celsius gradus gıcı. Atışta hava uçuk. Temperatura 14'den 28 Celsius gradus gıcı. Qashqarda hava uçuk. Temperatura 14'den 28 Celsius gradus gıcı. Xotanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'den 27 Celsius gradus gıcı. Ürümçide azraq yağmur yağdı. Temperatura 6'dan 12 Celsius gradus gıcı boludu. 4-5 bal gharbi şimal şamalı çıkıdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
5: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
1: Kanunu

Teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının kanun sizge hemra programımız boyunca altış berdik, yaqtırıp anlıqınınla rahmet. Tehim köp məzmunlarını siz yine Slushiting terminalını düşürüp anlısınız buludu.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munda Tüprak programısını anlayışlarını karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki mezmurlarda anlayış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan gezi kentlerge nazar sahibimizde Manas Nahiyesi, Menzara Rayon bilen kent hem Türkki buluşunu ilgiri sürüp, ortak payda ilişini işe aşırdı. Şincan Şinto Sütçülük Çeklik Şirketi dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleşini öz vazifesi kılıp, tögü sütü kesbini bütün zincirlik terakki kıldırış üstüde çoğunkur izlendi degen mesmullarını anlattığımız.
0: Kaltıs beş mahirleri sahipimizde Keriye Naistiki dehkan Yet Metseydi toku bekip beş dervasını açtı. Abdümraylık əslerlik yezi ilgiliki ve khas yezi ilgiliki terakiyat Tədqiqat Tərəqiyyat Mərkəzindən müavin müdiri gönçinli kəsib və çınıb duruş arqılıq qoğun tavızını saqlaş, toşuş, qiyin buluş məsələsini həl qıldı digən məzmunlar deyiqdanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza deyqqallarqa ala qadar uçurlar sahibimizdə Şincandaki kənd ahalıları özü qurğan Tunci Xəlqara Futbol Birləşməsi ölçəmlik 11 kişilik futbol meydani Qulcınahiyyəsinin Qaş Bazarı Qarabağ kentide resmi iş kiriştirildi, Katarlı kuşurlarını anlattınız.
0: Radyo anlıkçılar. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı Solution abonçlar terminalde maskademde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktenle programımızdan tepsili mezmurları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radio alıcılar. Manas'ın ayesi yezi kent hayat baylıkını çoğunkur kezip, Manas Dölet Soluk Yer Bakçısı, Dölet Orman Bakçısı'daki Şim Yütay, Ken Suvat, Beyli, Denşya, Dala Heşemetlik, Lagir Mihman Sarı Katarlık, yezi kent menzir ayolları, menzir noktalarının süptini derecesini özdürüp, sayıçlarını sehra kuşalıkıdın kan uça behrilendirip kalmay. Yine şu caydaki kent ağalarının şıkı uğurluşup kırımını aşırışka ünümlük türkü boldu. Bugünkü gülünü vatkan yezi kentlerge nazar sahipimizde biz Manas nahiyesige berip menzir rayonu bilen kent hem türkü buluş menzirisini hes kılımız.
1: Lanchow ven pasri Bajyahu kentideki Manas Dölet Soluk Yer Bakçısı'da ot çöpler, dal daraxtlar yap yeşil özken. Güller poreklap yeçilgan bulup, akular ve her xil pasıl kuşları larsan usulgu çüşüp, ekologiyası inak bulgan bir güzel yögümü resimini sizip çıkan idi. Baş yaz kırışı bilen er qitimliq dem eliş mezgili de Mezir rayonu avatlaştı. Şinjang Dajiang yolucu toşuş çeklik şirketi cemi 2 milyon yuandın artuq meblağ selip su üstü sayahat kemisidin 20'ni. Avtomatik savma kılınıdığan seyli abdubuzidin 50'ni yeniden köpeytti. 70 orunduqluq yeni energiyelik toşuş abdubuzidin 6'ni ve liniye bölgede katnaydığan ekskursiye abdubuzidin 10'ni yürüşleştirdi. Akli iktidarlaşkan kolaylık sayahat əslihəleri sayahatçilerini soluq yer mənzirisini çökme his kıldırdı.
0: Sancı şehrden kelgen sayahatçı Li Xin mundaq dedi. Bayram demeliş külleri de kutnumunu ilip kelimen. Bu yerde akku, yavu gazlar intayın köp. Mənzirisi mi intayın güzel. Təsiratımız intayın yakşı. Ürümçü şehrden kelgen sayahatçı Zınşya mundaq dedi. Soluk yer baksızı güller içilgan, dereklerimi yaşargan, yine şunç köp pesil kuşlar bar bulup, bunu körgen adamın keyfiyatımı yakşılındı.
1: Manas Tüzlenlik Ormançılık Meydanı'na caylaşkan Dölet Orman Bağdısı, Şin Yütay Mezir Rayonu'da 1000 yıllık kademi kar yağaç ormanlık arası da kat götürüp durdu. Yaz kırışı bilen Mənzara rayonu dalada konuş, özü kavap pişirip yiyiş, gülxan keçilikki, çoğun ekrallıq kinoğana qatarlıq türlerini yolgu koyup, tabii Mənzara bilen istirahat təsiratını çoğunkur yuğurdi.
0: Fujian ülkesinin kelgen sayahatçı Zhu Minglong mundaq dedi. Mən bu qitim Fujian'dan bir neçe dostumunu bildik, kelişki təklif kıldım. Bu yer bek salkınken, muhiti intayın çıraylıqken, hakikaten yazda aram alıdığan yakşı cayken.
1: Çınsı Xoza yezisinin Ken Suvat kentide Beyli Densya Dala Heşemetlik Lagiri Mekman Sarayı Ölkü Yeli 101. Liniyesi Beyli Densya'nın özgüce menzirsigi tayınıp 500 min yuan meblağ selip süpetni her tereplimi östürüşünü tamamladı. Bihatarlık boyunca aldığını eliş koğdaşını mükemmelleştirip, yemek içmek mülazımetinin dəriyetisini östürüp, yatak təsiratını əlalaştırıp, iptidai ekologiyelik tağ dala yemekliklerden təyirlanğan özgüce məzzilik taam, rahat yatak muhitini sayahatçilerinin yaqtırışıya eriştirip, yezi kentlerdeki əşəmətlik dəm eliş ülgülük mənzilige aylandırdı.
0: Beyli Denşya Dala Əşəmətlik Lagiri Mihman Sarayının baş direktori Jiang Hong mundaq dedi. Bizim bu yerdeki sayacılar içinde Shanghai, Almin, Tayvan'dan kelgenler, yana Shanghai'dan kelgenler mi var? Yani bir kısmı etraftaki Ürümçi, Şihanze ve Karmay'dan kelgen. Köpçülükten bizden bu yerin talışı, del bizden bu yerin tinçliği ve cimcitliğini muhim bilgelik edin bu oldu.
1: Mənzir rayonu bilen kent təm türtkü buluş, işgı uğrullaştırış arqalıq kirimini aşırıp, xalq durmuşuğa nəb yetküzdü. Manas nahiyesi medeniyet sayahatini terakki kıldırışını yezi kentlerde işe uğrullaştırış bilen zıç birleştirdi. Mənzir rayonunun ticareti, yemek işmek mülazımeti, ailevi mehmanxana ticareti, amanlıq saklaş, tazılıq kılış qatarlıq iş uğrulları şucaydaki 500'den artıq kent ahalısını işe uğrullaşıqa celip kılışı türtkü bulup, kent ahalılarını işe aldıdala işe uğrullaşışını, işe aşırış imkaniyetine ege kaldı. Yana her qaysi manzir rayonlari atrofdagi 30 dan ortiq sahro aramgohi, oilaviy mehmonxona, xos yezi egilik mahsulotlarini setish qatorliq kasb faoliyatining taraqqiyotiga turtki bo'lib, yerlik toxu, kala qo'y go'shti, yeng qariyog'och postiki qatorliq ibtidoiy ekologiya mahsulotlarini tomoq ustiliga bevosita yetkazib, yezi kent sayohat iqtisodining hayotiy kuchining sijil urg'ishiga turtki bo'ldi.

0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat gedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana məhz?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
3: Öyge az kaldı ya kota. Nim oldu ya?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep bir mançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallışıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radyo anıgıçılar. Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizin dağınlaştırımız. Abdülaylık Eslerlik Yezi İgiliki ve Kaz Yezi İgiliki Tetkika Terakiyat Merkezi'nin muavin müdiri Gönşinli 19 yıldan bu yan asasi katlamda yıldız tartış Yezi İgiliki'nin pen teknikli arkalık güllendirişten ibaret Esli Maksatı baştan ahir çanıp durup Yezi İgilik pen tetkikatının birinci sebebi üntünsüz əcir sığındırıp Kespi ve katli iradesi bilen koğun tavızını saklaş, toşuş, kıyın buluş meselesini hal kılıp, pen tekniki arkalık küş koşup, dihkallarının kirimini aşırışıga küş koştu. Yakın o Tianşan, hünervelerini yetiştiriş obikti bulup tallandı. İki gün ilgiri Gönşinli Piçan Nahiyesi şehir ayındaki hizmet oranı bilen Piçan Bağbençlik Meydanı'nın tecrübe parnik arzıda köp kıtım berip kilip, bir tarafdan qoğunun pişiş ehvalını her vakit küzdüp ölçse, yani bir tarafdan soğuk saklaş iskilatını çığın tutup, tazlap, tenşep, qoğunun yinpit saklaş tecrübesine tolup tayarlık kıldı. Onun kalbide dihallarga yardan biriş, yezi iyilikini güllendiriş, özünün yezi iyilik pen tetkikatı da yıldız tarçtaki en müstehkem asli maksidiydi. Gönşinli mundaq dedi. Bir tal uruk, bir tal qoğunun kendi pukralarının turmuşu ba. Men pekat akı

ve zapas saklaş tuşta pekat kayıt kayıt sınak kılıç grupu sağlık melumatlar arkalık delilleşki doğru kilidu. Kündüzi itizi koğun tavuzlarını körsek, keşte tecrübe kanda körset güçlerini ölçep, katlıklığını, tatlıklığını, kesellik bakteriyasının özgürüşünü küzdümüz. Kün küllergi olunup yıllar ütüdü. Çöllükteki pişkırım sık, etizdeki kum boran, yani pen tatkikat yoludaki kayıt kayıtı meglubiyetler gönşinliğinin kadimine çekindirilmedi. O mundak dedi. Hakikaten cephalık, sansızlığın kişiler, sallık melumatlar karap okuyalmadım. Lekin her kıtın pukralarının kokunu yakşı deyirip, yakşı bağdı satkalıkını bütün memleketinin arkası caylırıkı dostlarının hakiki turpan kokunu iğiz digerli gelikini körgünümde barlık cephalarımın erzidgalıkını iskılmen. Bizning qildigimiz etizdagi jabo mushaqqatni ko'pchilikning yemak ichmikidiki shirin ta'miga aylantirish. Gunchilining qarishcha hunarvan degan so'z yer jahonni zilziliga silish bilan munosabatsiz bo'lib, qimmatlik yeri ching turish va yuqori pallaga yetishdi edi. U boshdan oxir qo'g'ini yingpit saqlash xizmatini yaxshi ishlab, fuqarolarni texmish shirin turmushga erishtirishni o'zining umrlik intilish qilgan. O mundaq dedi. Akademik Wu Mingzhu bir ömür çigrar önünde yıldız tartıp yaşlık baharını koğulluk beğişledi. Peşkadan bir evlat pen tatkikat kadınları şarait cephalık bulgan yıllarda yakşı soğutlarını arka arkada niçtürüp çıktı. Bu biz bir evlat kelgende koğunu yengpit saklaşını yakşı işlep teknikini puhtı işlep Şincan'ın koğullarını tekmi yırak caylarga Tekmi mıkın yetküzüşümüz gerek. Fıkralarının turmuşunu tekmi şehrin kılış, benim en çok arzuyum.

Yakında 2026 yılı Garabi Şimal rayonunun bir işlep çıkış teknikisi hem tonca kıtımlık olsun yığış ve işlep çıkış seyitiş boyunca fikir almıştırışıcılığını Xotan Naisi de ötküzüldü. Devlet Abdun rayonunun ala süpetlik yem haşak kesbi teknik sistemisi mutakasitleri, her kaysi vilayet oblastlardaki alakları, sahat tarmakları, teknik umumlaştırış oranları hem yem haşak işlep çıkış seyitiş karakalarının vekilleri yığını katlaştı. Faaliyette biri teriş, perviş, kılış, maçınlaşkan oruç hem işlep çıkış seyitişini ordulaştırış çördülüp, çoğun fikir almıştırılıp, Garbi Şimal rayonunun biri kesbinin süpetini öztürüp, önümüne aşırışkı küş koşuldu. Xotan ayısının biri teriş bu üç ülke körüstüş, basırıki körek kılış nek meydanda, yığın katlaşkan vekiller tuncu kıytımlık birini maçınlaştırıp, oruç, aptapkı seliş, pişiklaşının bütün ceryanını nek meydanda tekşürdü. Çoğun tipteki yezgilik maşin üskürlerinin nek meydanı körüstüşünü körüp, zamanıvi teriş pişiklaşının işlep çıkırış ünümü ve süpütünü öztürgelikini bir vasıtayız kıldı. Xotan vilayetinin yerken yorukluk, ısıklık baylığı yeterlik, yağmur az yağdı. Soğuruş teknikisi gün seri pişip yetilip, bedeni kölemleştirip, ölçemleştirip terakki kıldırışını tabi şarait ve teknik asas plan təminledi. Hazır kadar Xotan vilayetinin bedi terilgü külümü 300 bin moğı yetti. Faaliyet nak meydanda 4 karxana, bedi yeni sortunu umumlaştırış, öztürüş teknikisi, pent tekniki mulazmeti hem yem haşak seçiş emkarlık gelişimi imzalab, bedi pent tatqiqatı, teriş, pişiklaş, işlep çıkış seçişinin bütün zincirini ravallaştırdı.

0: مەسئۇل يولداشلار، يېزىگىلىكى، يېزى مىنىستىرلىقى، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، ئاشلىق ۋە يېزىگىلىكى ئورگىنىنىڭ مۇناسىۋەتلىك خادىملىرى كۆرۈشۈشكە قاتناشتى.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايون بۈگۈن مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 تۈركۈمدى بېجىرىشكە تاپشۇرغان نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 3 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 46 ئەرزىيەت دېلوسىنى تاپشۇرۇۋالدى. بۇنىڭ 43 تېلېفون ئارقىلىق، 3 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. بۇ 46 دېلونىڭ 26 ئۈرۈمچى شەھەرنىڭ، 5 ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 3 سانجى قويسۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 2 تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ، 2 ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ، 2 تۇرپان شەھەرنىڭ، 2 بايۇنغولۇن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 2 ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 1 بورتلا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 1 قۇمۇل شەھەرنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو. بۇ تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى مۇھىت بولغاش ئەھۋالى بويىچە تۈرگە ئايرىغاندا، ئاتموسفېرانى بولغاش دېلوسى 18، شاۋقۇن ئارقىلىق بولغاش دېلوسى 11، قاتتىق تاشلاندۇق ئارقىلىق بولغاش دېلوسى 7، ئېكولوگىيىنى بۇزغۇنچىلىق ئۇچرىتىش دېلوسى 6، سۇ بولغاش دېلوسى 1، باشقا تۈردىكى بولغاش دېلوسى 3. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 5 ئاينىڭ 15 كۈنىگىچە 6 تۈركۈمدە نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 15 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 261 دېلونى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى. بۇنىڭ 240 تېلېفون ئارقىلىق، 21 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. يۇقىرىقى ئەرزىيەت دېلولىرى جايلارنىڭ بېجىرىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. ئالاقىدار بەلگىلىمە بويىچە بېجىرىلىدۇ.
0: Stansımız kabri. Aptanım rayılık 13. nevetlik siyasi geniş tönü gün 52. kıtımlık reisler yığını içip siyasi geniş Aptanım rayılık 13. nevetlik komiteti daimi komitetinin 15. yığınını 5. ayının 19. 20. günü etişine karar kıldı. Aptanım rayılık siyasi genişten reisi Nurlan Əbilməcin yığınığı riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھى يەتكۈزۈلدى، ئۆگىنىلدى، ئىزچىللاشتۇرۇلدى. نۇرلان ئەبىلمەجىن مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇمىي يۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، بۇرچ ۋە مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسى، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ خىزمەت تەلىپىنى، سىياسىي كېڭەشنىڭ ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىش خىزمىتىدە ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ھەقىقىي تۈرتكە بولۇش كېرەك. نۇرلان ئەبىلمەجىن مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: سىياسىي كېڭەش ئاپتونوم رايونلۇق 13 نۆۋەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 15 يىغىنىدا ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش ستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، جۇڭخۇا مىللىت ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈش چۆرىدىلىپ، ھاكىمىيەت ئىشلىرى كېڭىشىلىدۇ. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ تەلىپى بويىچە بۇ قېتىملىق يىغىننى كۆڭۈل قويۇپ ياخشى تەشكىللەش، بىر تۇتاش پىلانلاپ ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مەسئۇلىيەتنى چىڭىتىپ، تېخىمۇ مۇكەممەل قىلىشقا، يۇقىرى چەككە ئىنتىلىش خىزمەت ئۆلچىمى بويىچە يىغىننىڭ سۈپەت ئۆتكىلى، مۇلازىمەت كاپالەت ئۆتكىلىنى چىڭ تۇتۇپ، ياخشى روھىي قىياپەت، ئەلا خىزمەت ئىستىلى بىلەن بۇ قېتىملىق يىغىننى مەسئۇلىيەتنى يۇقىرى سۈپەتلىك ئادا قىلىپ، چارە تەدبىر كۆرسىتىدىغان، ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەيدىغان يىغىن قىلىپ ئېچىپ، 15. 5 يىلنى ياخشى باشلاشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا كۈچ قوشۇش كېرەك. يىغىندا سىياسىي كېڭەش ئاپتونوم رايونلۇق 13 نۆۋەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتى 15 يىغىنىنىڭ قارالما لايىھەسى ۋە كۈن تەرتىپى، كادىرلار ئىشلىرى لايىھەسى قاتارلىقلار قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يۇقىرىقى ھۆججەت لايىھەسىنى سىياسىي كېڭەش ئاپتونوم رايونلۇق 13 نۆۋەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتى 15 يىغىنىنىڭ قاراپ چىقىشىغا سۇنۇش قارار قىلىندى. يىغىندا يەنە ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ 2025 يىللىق ياخشى تەكلىپلەرنى تاللاش ئەھۋالى دوكلاتى قاتارلىقلار ئاڭلاپ ئۆتەلدى. Avtonom rayonluk siyasi kengashning muavin raislaridan Yang Yong, Yeziz Musa, Liu Huijun, Fu Shuemi, Shu Shenyi, Hasanjan Ahmad, Kulan Saipilqan bosh qotib Rinchin yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayon turalg'u ommaviy fondi tuzumi islohotini sijil kuchaytirib, nurg'un joyda xalqqa naf yetkazadigan yangi siyosatlarni o'ttirg'i chiqardi. Birinchi faslda avtonom rayon bo'yicha tarqitilgan turalg'u ommaviy fondi qarzi 5 milliard 925 million yuan yetib, bultirq shu mazgildikdan 11.175% ko'paydi. Sanjo oblasti yaqinda turalg'u ommaviy fondi qarz summasini o'stirib, qoldiq summasining az soni cheklimisini amaldan qoldirdi. Hamda ko'p farzandli oilalar ixtisosliklarni jalb qilishda summa chekini o'stirishni yo'lga qo'ydi. Sanjo shahri olisi Liu Shuan mundaq dedi. Qarz bejirgili kelganda turalg'u ommaviy fondi kasbida yuqori bo'lganda 1 million 560 ming yuan qarz olg'ili bo'ladigan siyosatning o'tirg'i qo'yilganligini egiladim. Oldin topshirilgan pulni azroq to'lab, cho'ng uyda o'ltirish ishchi xizmatchilar uchun intayin yaxshi siyosat. Sanjo oblasti yana turalg'u ommaviy fondi orqali to'xtalg'u sotib olish, xo'jilik haqqi topshirish, eg'ir cho'ng kasalliklarga taqobil turish qatorliklarda turalg'u ommaviy fondidan pul chiqim qilish yangi siyosatni yo'lga qo'ydi. Sanjo shahri olisi Yangfang mundaq dedi. Turalg'u ommaviy fondidan pul chiqim qilish kasbini bejirib, to'xtalg'u o'rni sotib oldim. Yana xo'jilik haqqi jihatimi turalg'u ommaviy fondidan pul chiqarilib bo'ladiganligini egilab, xo'jilik haqqi elish kasbini bejirdim. Bu bizga haqiqatan qulaylik yaratib qolmay, turmush besimimizni yeniklaydigan bo'ldi. Birinchi faslda avtonom rayon to'plagan turalg'u ommaviy fondi 16 milliard 871 million yuan yetib, bultirqi shu mazgildikdan 7.161%. Bunundan chiqarilgan pul 440 million yuan yetib, 41.154% ko'paydi. Mamlakat bo'yicha jonliq ish qo'rillashganlar qartilgan turalg'u ommaviy fondi tuzumini nuqtada sinab qiladigan rayon bo'lgan Qashqar viloyati yakka savdo sanoatchilar, tezis yetkazuvchilar qatorliq kishilar to'pini kafolat doirasiga kirgizdi. Navbatda viloyat bo'yicha 43 ming jonliq ish qo'rillashganlarning pul topshirish hisoboti ochildi. Qashqar Qo'ni shahar nokiyasidagi yakka savdo sanoatchi Tursungul Oblat bu siyosatni egallagandan keyin hisobot ochdi. Hamda 12 oy to'shgandan keyin 320 ming yuan turalg'u ommaviy fondi qarzi elishni muvaffaqiyatli iltimos qildi. U mundaq dedi. Turalg'u ommaviy fondi qarzining o'sim nisbati savdo qarzidan xeylili tuvangan. Oxiri uy sotib ololadigan bo'ldim. Bu yil kirganda mumkin Qashqar viloyat yana turalg'u ommaviy fondi qarzi yuqori summasini 700 ming yuandan 800 ming yuanga o'stirib, to'nchi uyni bekitish o'lchimini bo'shitib, Shenjang ichida rayon xalqi va rayon sirtida turalg'u ommaviy fondi topshirgan ishchi xizmatchilarga o'xshash ta'minotni yo'lga qo'ydi. Urumchi shaharlik turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazi partiya guruhining shujisi X. Shaoyan mundaq dedi. Diqqatni turalg'u ommaviy fondi topshirgan ishchi xizmatchilarning mutlaq xarakterlik va yaxshilash xarakterlik turalg'u uy ehtiyojini markazlashtirib, summa o'lchimini o'stirish, talabni tuvallatish, muddat jihatida e'tibor berish, bekitishni kengaytirish tadbirini qo'llanib, turalg'u ommaviy fondi jihatida xalqqa naf yetkazish foydasini umumiy ko'zlik qo'yib berib, har millat ishchi xizmatchilarining ozoda, xotirjam yashashiga kuch qo'shib, ko'pchilikning erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usini haqiqiy kuchaytimiz.
0: Stansimiz xabari. Yashanganda kutinish mulozimati iste'mol yordam puli tarqatish turi yo'lga qo'yilgandan buyon bu yil 5-chi oygacha Urumchi shahri 4 million 595100 yuan yashanganda kutinish mulozimati iste'mol belti tarqitib, hojatidan chiqa olmaydigan yashanganlarga 122 ming odam qaytim naf yetkazdi. Bu yil 1-chi oyning 1-chi kunidan boshlab yashanganda kutinish mulozimati iste'mol yordam puli tarqatish turi rasmiy yo'lga qo'yildi. Yordam puli muddati 13 oy. Bu kasbiy baholashdan o'tgan o'tira eg'ir darajadagi ham ojizidan butunlay chiqa olmaydigan yashanganlarni dal joyida qapladi. Egilnişçe yardım pul məbliği elektronluq istimal belti şekilde Ravan xalq işleri süpüsü ayımı ay tarqıtılıb. Şu ayda küşke egi bulup, öyü geçi verip mülazimət kılış. Kündüzlik, avallik ve kış. Aparatta yaşanğanlarını kütüş, qatarlıq. Türlük yaşanğandı kütünüş mülazimi təqini bir vasıta doğrulab çıxırı bitişki bulu diken. 93 yaşlı Can Şiyuan, Ürümçi Şehri Saybaq rayonu, Çimaşan Koçu Başkarımısı, Dırun Koçisi Mahallesi, Jinshangu Oltrak rayonu da oltırdıgan bulup, Erkotun işkelerinin asası keserlik bolğaçka, kündülük aldın haber elişten nurgun kolaysızlık var idi. Oğlu Can Jianxin bu yardım pulu bilen ata-anısına tamak yetküzüp beriş ve aile tazlık mülazımetini pütüştü. O mündak dedi. Pütüşken bu mülazimet hem bizni xatırjam kıldı hem erzan. Aile ihtiyacı uygun bulup, atanamının gızalınış ve öğütazlaş kıyın buluş meselesine el kıldı. Ürümçi Şehri Saybaq rayonu, Çimaşan Koçu Başkarımısı, amının siyaset paydasının bir vasıta, tez bəhirlenişine əqiqi kapaletli kılış üçün, Dırun Koçisi Mühendisliği yaşanğanlarının aldın. Kündüzlük Xəbər Eliş Mərkizi, Balılar kenti mahallesindeki yaşanğanlarının aldın, kündüzlük haber iliş punkti gıtayınıp, tevallikideki yaşanğanlarını cunyice, fizikilik davalaş, o aile tazlıqı, tamak yetküzüp beriş, yuyunuşki yardım beriş qatarlıq köpkınlaşkan mulazmet bilen təmirledi. Bu yıl 5. ayıca Ürümçi şehri tarqatkan yaşanğandı kütünüş mulazmeti istimal beltinin tekşürülüp hesabdın öçürülüş nisbeti 94.7% ki yetti. Hesablanışça bu siyaset yılığı otur hesablan acıdıdın çıkalmaydıgan her biri yaşanğan kişinin ailesi için tahminen 9600 yuan yaşanğandı kütünüş çıkımını ticap acıdıdın çıkalmaydıgan yaşanğalla ailesinin yaşanğallarının aldığın haber iliş kıyın buluş yükü eğir buluştak ağırlık nokta meselesini önemli kel kılgan. Yine 26 milyon 50.900 yuan yaşanğandı kütünüş mülazımeti istimalığa bir vasıtı türtkü bolgan.
1: Endi stansımızın yaşanğandı kütünüş mülazımeti yaşanğanlarına eğişip menşi kerek mavzuluk obzorunu anlattımız. Ürümçede yaşanğandı kütünüş mülazımeti istimal biletinin 94.7%'lik tekşürülüp hesabatın öcürülüş nesbiti, yaşanğanlar ve ailelerinin yaşanğandı kütünüş mülazımeti istimal yardım pulundan ibaret bu xil şeklini itiraf kılgallıkını düşündürdü. Pulunu xeşleşte memuri cahetki türtkü buluşku tayinilmasının belki mülazımet hakikaten yaşanğanlarının özleri yetküzüldü. İlgiri, hükümet yaşanğandı kütünüşke yardım pulu bergende pul emişe aparatlarına bir vasıta acırtılıp yerletti. Aparatları kandak mülazimet bilen təmirlise yaşanğanlar şunun bilenle çekilinip kalatdi. Tallaş hukuki yaşanğanlarının ihtiyarlığı da emesiydi. İstimal beledi bu xil haletini özgertti. Pul yaşanğanlarının koluğu tarqıtıldı. Yaşanğanlar tamak yetküzüp berişke ihtiyaclık bolsa tamak yetküzüp berişini zakaz kıldı. Tazalık işçisi lazım bolsa tazalık işçisi, yuyunuşki yardım bergücü lazım bolsa yuyunuşki yardım bergücü çakırdı. Mulazmet aparatları bu pulunu tepiş üçün teşebbüskarlık bilen öyüyücü berip, teşebbüskarlık bilen mulazmet süpüdünü öztürüp yaşanğanlarını cəlip kıldı. Tallaş hukuki yaşanğanlarının ihtiyarlığı da bolğaşka mulazmet tabii halda yaşanğanlarga ekşipmandı. Ürümçi şehirli emez Kızılsu oblasti hükümetinin mulazmetini seytibilişi arqılıq alayıda qiyinçilikı bak yaşanğanlarını 8 çoğun tür, 15 küçük tür boyucu öygeci berip mulazmet kılış bilen təmirledi. Karma şehri öygeci tamak yetküzüp beriş, vakaletten seytibiliş, doğru iliş, kesel körüstüşte emrah buluş, ciddi taqabül duruş, yardım kılış, yölek buluş katarlıq tedbirlerini yol koydu. Altay bulaydı, ixtisadi qiyinçiliği ve hareket iktidarının kalan yaşanğanlar üçün aile karbeti teyirlap, yaşanğanı kütünüş karbetini yaşanğanlarının öyüge köçürdü. Bu yıl Abdonum rayonu gene 65 yaştın aşkan 210 min yaşanğan kişini davalınış bilen kütünüş birleştirilgen mülazimet bilen təminlap, hareket iktidarının kalan 55 min yaşanğan kişinin öylergeci berip, salametlikini bağlaşını oturuğu koydu. İstimal yardım pulundan uygici berip mulazmet kılışkıca, aylık karbetiden davalınış bilen kütünüşünü birleştirişkıca, Şincan'ın yaşanğanlı kütünüş işlerde bir mulazmet doğru şekillenmekte. Bu torunun yaxşı tokuluş, tokulmaslıqdaki halka mulazmetini her bir yaşanğan kişiye yetküzüş, yetküzelmezlikte.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, Naqşı muzika hayatlık melodiyası ruhi kanattan ibaret. Şinjan radio televiziya stansiyasının güzel melodiyalarga dolgan sanat sahnesi programımız arqalıq Naqşı muzikinin sehri küçüden birlikte huzurlanış maqsadida mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün en güzel küylärni huzurunlarga sunamız, men Riyazatçı Hamida Qayyum. Qadirli dostlar, alı bilen köngül aramınlarga sunadığımız Toxtamaymız Səpärdin namlıq naqşa, yaqtırpanlıq aysılar.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: Vay vay Kasımcan.
1: Hoş.
0: Özlerinin bu tokuğan gilenleri nim degen mi çıraylık?
1: Yakay.
0: Rastın mı çıraylık tokupla?
1: Hıcırkım ısla.
0: Hıridalıkı va, sortlıkı va. Ağılıkı va, öygü sağılıkı va. Öygü salsan yarışır, hıridalı vay vay. Hecep mi çıraylık gen ma gilen dep karışır?
1: Nurhan, ma dopunu yaman çıraylık tükipla.
0: Şundan ma?
1: Kim pişik çıraylık tükipla? Çöğürüzki mervayetin cihak kapla. Oturuzki bir tacı kaplıken, Kuldu yeşil yıpırmakı kızılgülü yarışkan dek. Taz yarışık ya.
0: Şundak mı?
1: Çimen doppa, oz doppa, keysem yarışır. Her millet Şincan halkımı yarışkı hay hay deplam karışır.

0: qanat yaydırdı. Hem de tünügün Şinjan Uyğur Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti, Xalqı Hükümeti ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bing Tüyanı bilen udulışı fikir almıştırdı. Nazaretçilik grupsının başlığı, Dövlet Statistik İdarisi Partiya Grupsının əzası, İdarının Muavun Başlığı Mao Shen Yong, Statistik Nazaretçilik Dair işlerini uxturdu. Xizmet təlbini otturgu koydu. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi, Bengtuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Cengvi Chen Xiaojiang udulishish pikiri almashtirishga qatnashdi hamda söz qildi. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdunum Rayonunun reisi Erkin Tunyas, Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Bengtuan Partiya Komitetinin şujisi Cengvi He Zhongyou udulishish pikiri almashtirishga qatnashdi. Mao Shen Yong monolarını körsetti. Partiya 18-ci kurultayından buyan yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komiteti statistik xizmetiga yüksek ahamiyat berdi. Baş shuji Xi Jinping statistik saxtlıqning oldini olish ve uni tugatish to'g'risida bir qator muhim söz qildi ve muhim yo'l-yo'riq, tasdiqiy yo'l-yo'riq berdi. Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rəhbərliği de cayla, tarmaqla, statistik saxtılıqının aldın iliş ve onu tüketiş nəticisini sıcıl müstəkkəmləb ve çoğunqurlaşdırıb, statistik sallıq məlumatının sübtini üzlüksüz östürdü. Lekin bir kısım rayonlar, bir kısım sahalarda statistikada intizamğa, qanunğa xilaflıq qılış məsələsi yanlı saxlanmaqda. Bununğa yüksək əhmiyyət biriş ve hoşyar buluş gerek. Mao Shen Yong bunularını təkidledi. Statistik nazaretçilikini kanat yaydırış, baş şuji Xi Jinping'nin statistik hizmeti bulup mu, statistik saxtılıqının aldın iliş ve onu tügütüş doğrusuzdaki muhim sözü ve muhim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun ruhini çoğunqır ızcıllaştırış, əməliyiləşdirişdiki muhim hərkət. Her derecelik rehberi kadrlarının hakiki tutup emeli işleşige, doğru siyasi netice karşısını puhtu turguzuşi ve emelde körüstüşüge heydekçilik kılıçdaki güçlük tedbir. Statistik sallıq məlumatının çıllıqı, dəllikini qoğdaş, statistik nazaretçilikinin funksiyelik rolunu teximu ünümlük cari kıldırıştaki muhim tüzüm uğrulaşdırışı. Nazaretçilik grupsi, merkezin 8 türlük belgilemesi ve onu yolgu koyuş tepsili kaidesinin ruhini kattık emeliyleştirip, merkezin şekilbazlıqını tüzep, asasi katlamının yükünü yenikletiş təlbini əstayil ızcıllaştırıp, diqtini Şinjan'ın Partiya Merkezi Komitetinin statistik hizmeti toğırsızdaki zor tedbir uğurlaştırımlarını ızcıllaştırış, emeliyleştiriş. Statistik saxtılıqının aldın iliş ve onu tügütüş məsuliyetini əməliyiləşdiriş. Statistik kanunda belgilengen məsuliyetini adaqılış qatarlıq əhvallarığı mərkəzləşdirib, nazarat qılış, təkşürüşünü qanat yaydırıb, qatlıq buluş asası reytimində çıngdırıb, statistik nazaretçilikinin ötkür qorallıq rolunu əqiqi cari qıldırıb, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaşını əməlgə aşırışını puxta statistik kapaltıgı iki qılıdı. Chen Xiaojiang, Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bingtuan'ki vakaletten Dövlet Statistik İdarisinin Şinjan xizmetiga ko'ngil bo'lganligi ve onu qo'llaganligiga rahmet etdi. U munolarini ko'rsatdi. Statistik nazaretçilikini qanat yaydırış, statistik xizmetinin nopozini ve keskinligini qo'g'dashdagi muhim tüzüm o'rinlashtirishi. Şinjan'ın statistik xizmetiga bo'lgan siyosiy tekshirish ve xizmet tekshirishi. Baş şuji Xi Jinping'nin statistik hizmeti toğırsızdaki muhim sözü ve muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqunun ruhini çoğunqır ögünüp ızcıllaştırıp, partiyaga, xalqa, kesbge yüksek mas'ul buluş pozisiyası bilen keskin, əstayil muamil qilip, nazaretçilik təlbini əməliyiləşdirip, mulazmet kapbaltını küçeytip, insanga qattıq rayi qilip, nazaretçilik hizmetinin oğuşluq alğı sürülüşüge əqiqi kapbaletli qilişimiz. Nazaretçilikte kayıtmi inkas kılıngan meselelerini tüzdüşünü qat'i yaxşı tutup, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesini kanat yaydırışkı birleştirip, statistiki hizmetinin süpti önümünü yanımı östürüp, yokur süpetlik tereqiyatka teximi yaxşı mulazmet kılışımız gerek. nazaretçilik grupsidki münasibetlik mesul yoldaşla, Abdonum rayon ve Bengtuan rahbarlardan Can Yingçün, Şöbin, Xazın Yov, Udilişiş pikiri almaştırışkı katnaştı.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, Abdonum rayonluk reisi Erkin Tuniyaz bugün Abdonum rayonluk katnaş transport nazareti de tekşürüp tatkik kıldı. Hem de münasibetli xadımlar bilen söhbetleşti. Çin Şaucan bunlarını tekitledi. Baş şuji Xi Jinping'nin katnaş güçlük devleti doğrusudaki moyun bayanlarını çonkuru ögünüp, zıçılaştırıp, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük zıçılaştırıp, terakiyat bilen bir hatarlıkını tehimi yakşı bir tutaş bilallap, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgülüp vergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közler, işki taşkı koş ayrılışkı mulazmet kıladığan zamanevi uni Universal katnaş transport sistemisi berpa kılışını tizletip, tırışıp, katnaş küşlük rayonu kurup, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kuruşunu küşlük trakki iyi kılış gerek. Çin Şaucan Erkin Tuniyaz, Abdonum rayonluk taş yol işleri terakiyat merkezde yenilik yartış hizmethanesi. Taş yol katnışta ciddi işlerine takabül duruş boyunca orullaştırış kumandallık merkezi katarlıklarını görüp, taş yol torunu yürüştürüş, bir katarlıkla nazaret kılış başkuruş ve teknikide yenilik yartış katarlık hizmetlerini ilgiledi. Abdonum rayonluk katnaş transport nazareti Şincan Universal katnaş transport kumandallık merkezde Abdonum rayon katnışının yürüyüşünü küzütüş, bir tutaş pilallap orullaştırış, ciddi işlerini takabül duruş, bir taraf kılış katarlıkla doğrusudaki ahval tonuşturuşunu anladı. Arkadan Çin Şaucan Erkin Tuniyaz, Abdonum rayonluk katnaş transport nazareti rehberlik bensinin azaları ve Abdonum rayonun münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşlar hem de tömür yol, fıralı aviya siyasi, poşta, turbu yolu, katnaş kuruluşu, soda eşya obrotu katarlık orulla ve karhanlardaki mesul yoldaşlar bilen söhbetleşip fikir almıştırdı. Abdonum rayonunun katnaş transport hizmeti dokladığını anladı. Çin Şaucan bunlarını tekitledi. Ulu Esliye kuruluşunu tizletip, katnaş transport 15. 5 yıllık yerik planını ilmi tüzüp yolu koyup, devletinin işkin moyum türü, işkini yenile siyasetinden toluk yakşı paydalanıp, umumluk karakterlik, stratejiye karakterlik, yetekçi karakterlik bir türküm çoğun türlerini planlap alığı sürüp, universal katnaşının biri gevdileşken yugurumu terakiyatı türtükü buluş. Dikkatini, devlet stratejiyasiga mulozamat qilishni markazlashtirib, universal qatnash tugun sistemimiz qurilishini tezlatib, chegara olgan qatnash hamkorligini cho'nqurlashtirib, bir belvoq bir yo'lning strolik o'zaro tutashgan to'g'rini yaxshi barpo qilib, cho'ng-cho'ng qatnash tur qurilishini tezlatib, to'rtta yaxshi yezi tosh yo'lining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, Shinjang ichki sirtiq tutashgan zamonaviy universal strolik qatnash to'g'ri barpo qilish. Transport mulazımıtının süpüti ve ünümünü östürüp, o adam köngüllük sefer kılış, neresini ravan toşuş nişanını çördep, yukarı ünümlük kolaylık sefer mulazımet sistemisi berpa kılıp, ammanın köp menbellik sefer ihtiyacını kandırıp, taş yol, dömür yol, aviyasiya, poşta katarlı katnaş eşya obrotudaki tosuk nokta, boğuk noktalarını ravallaştırıp, eşya obrotunun tenlerkini tövelletiş, ünümünü aşırışını alıq sürüp, o akıl port kuruluşunu tizletip, çigra halkıgan transportunun kolaylışı seviyesini östürüp, sayahat aylanma liniyası kuruluşunu pahalı alıq sürüp, tenlerik döven ünümü yukarı, kapalıtı küşlük zamanevi transport mulazmet sistemisi berpa kılış. Yeni süpetli kuvvet yetiştirip ve zoraytıp, süni akıl koşulgan stratejiyelik fırsatını çın tutup, o akıl katnaş kuruluşunu tizletip, açkışlık, yadroluk katnaş teknikisi ötkeligi ucum kılışını yanımı küçeytip, tuyuksuz tabi afet yüzbergende, katnaşının raballıkı kapaldatlı kılış iktidarını aşırıp, katnaş transportunun tipini yeşil, töven karbonlu kılıp özgertişini alıq sürüp, noktuluk bakçı rayonu, kan rayonu, zavut kan karhanlarının transportunu akıllaştırış, yeşillaştırış seviyesini östürüp, ekologiye bir hatarlık kızıl sızıkını çınsaklap, o akıl, yeşil katnaş tarakiyat yeni endisini küçe berp akılış. Бейхатар тарақият идеясыны пұқты тұрғызып, тыныч амалықны қоғдаш, елінің раваллықы капалатлы қылыш сияси мәс өлейтін зіммі еліп, ел транспорт бейхатарлыкіні назарат қылыш, башқұрышны яны

0: ئېچىشتىن كېيىن ئۈرۈمچىدە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاشلىق ۋە يېزا ئىگىلىك ئورگىنىنىڭ باش ئىش بېجىرگۈچىسى چۈ دۇڭيۈ ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى بىلەن كۆرۈشتى. ئەركىن تۇنىياز چۈ دۇڭيۈ ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنى قارشى ئالدى. ئاشلىق ۋە يېزا ئىگىلىك ئورگىنىنىڭ ئۇزۇندىن بۇيان شىنجاڭغا كۆڭۈل بۆلگەنلىكى ۋە قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. Açlık ve yezgilik organının dünyavi açlık ve yezgilikini idare kılış, dünyanın açlık bir hatırlıki ve yezgilikinin imkaniyetlik sıcıl terakiyatını ilgir sürüş katarlık cahitlerde aktif töhfü koşkallıkı yukur baha verdi. O mındak dedi. Reis Xi Jinping ve Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Şincan'a bütün memleketinin ela süpetlik dehkançılık, çarvıçılık mesulatları muhim teminat bağısı diyen stratejiyelik orun bekitmesini belgülep verdi. Yakınık yıllardan buyan biz bu orun bekitmesini gözlep, zamanevi dehkançılık, çarvıçılıkının terakiyatı süpeti ve ünümünü üzdeksiz östürüp, aşılık katarlık muhim yezgilik mesulatları teminatını kapaletlendiriş iktidarımızını sıcıl aşırıp, kumdun müdafiyeleniş, kum tızgirleş, yeşil yezgiliki katarlık cahitlerde körnerlik muvaffakiyetlerini kolluğu keltirdik. Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık ve Yezgilik Organı bilen yezgilikini yukur süpette terakki kıldırış, halkıra binem terikçiliki ülke rayonu berpa kılış, ekologiyanı esnegi keltiriş, yezgiliki medeniyet mirasları varsılık kılış ve onu koğdaş, hem de Cungu'da, Orta Asya'da namuratlarını azaytışını alığı sürüş katarlık cihetlerde, çunkur hemkarlışını ümit kılımız. Çü Dongyu, Şincan'ın yezgiliki yezlanı terakki kıldırış, namuratlıktan kutulduruş ötkülük yocam kılıç yanında galbi kılıç cahitli kolluğu keltürgen neticelerini toluk muayyelleştirdi. Şincan, yezgilik pen teknikisi yenilik yartış, yezgiliki taşkı hemkarlıkı katarlık cahitlerde yakşı asaslı iyi. Açlık, pahta, bağvençilik katarlıklarını terakki kıldırış cahitte roşan evzellikki iyi. Şincan'ın kelgüste özelliğini toluk cari kıldırıp, bolup mu 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep, ıhtisat ve cemiyetinin yukur süpetlik terakiyatı fıhtı türtki bolu dağallıkı işinimiz. Açlık ve yezgilik organı Şincan bilen hemkarlıkını yanımı çoğunkurlaştırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yılı bolgan imkaniyetlik sıcıl terakiyat nişanını işkı aşırışkı türtki boluşunu halaydı, dedi. Jiang Yingchun, Avtonom rayonining munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, yezgiliki, yezi ministerligi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, ochliq va yezgiliki organining munosabatlik xodimlari ko'rishishga qatnashdi.
1: Endi markazning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sayfimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Avtonom rayon bugun Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 6-nji türkümde bejirişki tapşırğan noqtalıq diqqat qılıdğan 3 diyaloğunu öz içige alğan, amma paş qılğan 46 arziyet diyaloğusunu tapşırıp aldı. Bunın 43-i telefon arqılıq, 3-i xat arqılıq paş qılınğan. Bu 46 diyaloğunun 26-sı Ürümçi şəhərinin, 5-i İli Qazaq Qaptonum oblastının noqtalıq diqqat qılıdğan diyaloğu bir. 3-ci Sanji Quysu Avtonom oblastining, 2-si Tarbag'atay viloyatining, 2-si Altay viloyatining, 2-si Turpan shahrining, 2-si Bayong'ulon Mong'ul Avtonom oblastining, 2-si Aqsu viloyatining noqtalik diqqat qilingan deylo bir. Biri Bortla Mong'ul Avtonom oblastining, biri Qumul shahrining noqtalik diqqat qilingan deylo. Bu türkümde bejirişki tapşırılgan arziyet deyloğlarını Muhit Bulgaş ahvalı boyunca türge ayırganda 60 buranı Bulgaş deylosu 18, Şavkun arkılık Bulgaş deylosu 11, Kattık taşlanduk arkılık Bulgaş deylosu 7, Ekologiyini bozgunçlu kuşırtış deylosu 6, Su Bulgaş deylosu 1, Başkı türdeki Bulgaş deylosu 3. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 5-nji ayının 15-nji günüce 6 türkümde noqtalıq diqqat qılıdğan 15 deyloğunu öz içige alğan, amma paş qılğan 261 deyloğunu Avtonom rayonunun bejirişçiligi tapşırdı. Bunun 240-ı telefon arqılıq, 21-i xat arqılıq paş qılınğan. Yuqurqi arziyet deyloğları jaylarının bejirişçiligi ötküzüp berildi. Alaqtar belginimi boyunca bejirildi.
0: Stansımız kabri. Avtonom rayonluk 13-nji nöbetlik siyasi kengeş tönüyün 52-nji qıtımlık reisler yığını içip,

0: Siyasi Kengeş Abdonum Rayonluk 13. Növbetlik Komiteti Daimi Komitetinin 15. yığınını 5. ayının 19. 20. günü etişini karar kıldı. Abdonum Rayonluk Siyasi Kengeşinin reisi Nurlan Əbilməcin yığınığı riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Yığında başçı Xi Jinping'in yakınlığı mezgildeki mühim sözü, mühim yol yorukunun ruhi yetküzüldü, ögünildi, ızçılaştırıldı. Nurlan Əbilməcin bunularını təkidledi. İşkini tikleşinin hal kılgıç ehmiyetini çoğunkuru özleştirip, işkini koğdaşını katli şıkaşırıp, yeni tarakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük ızıçıllaştırıp, buruç ve mesuliyetini zimme gelişini yanımı küçeytip, başşucu Xi Jinping'in ve partiye merkezi komitetinin tedbir orunlaştırması, Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin hizmet telifini, siyasi kengişinin vazifesini ada kılış hizmeti de ızıçılaştırış, emelileştirişke hakiki türtükke buluş gerek. Nurlan Əbilməcin bunularını körsetti. Siyasi kengiş Abdonum Rayonluk 13. Nöbetli Komiteti Daimi Komitetinin 15. yığını da işgı orullaştırışını aldın korungu koyuş strategiyasını, çoğunkur yolu koyup, Cunha Millet Ortak Gevdisi kuruluşunu olgu sürüş, çördülüp, hakimiyet işleri kengişildi. Başşuji Xi Jinping'in işgı orullaştırış hizmeti doğrusundaki mühim bayanlarını çoğunkur ögünüp, ızıçılaştırıp, Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin talibi boyunca bu kıtımlık yığınını köngül koyup yakış teşkilleş, bir tutaş planlap maslaştırışını küçeytip, mesuliyetini çınıtıp, tekimi mükemmel kılışka, yukarı çeki intiliş hizmet ölçümü boyunca yığının süpet ötkeli, mulazmet kapalıt ötkelini çın tutup, yakışı royi kıyafet, ela hizmet stili bilen bu kıtımlık yığınını mesuliyetini yukarı süpetlik ada kılıp, çağrı tedbir körüstüdüğen, ortak tonuşunu mücessemleydiğen yığın kılıp içip, 15. 5 yılını yakışı başlaştırıp, emelge aşırışka küş koş gerek. Yığında Siyasi Kengeş Abdonum Rayonluk 13. Nöbetlik Komiteti Daimi Komiteti 15. yığınının kararlı layihası ve kün tertibi kadrlar işleri layihası katarlıkla karar çıkılıp makullandı. Yukarıki hüccet layihasını Siyasi Kengeş Abdonum Rayonluk 13. Nöbetlik Komiteti Daimi Komiteti 15. yığınının karar çıkışı sunuş karar kılındı. Yığında yana Abdonum Rayonluk Siyasi Kengeşinin 2025 yıllık yakşı tekliflerini tallaş ehvalı doklatı katarlıkla anlap ötüldü. Abdonum Rayonluk Siyasi Kengeşinin muavini reislerinden Yang Yong, Yeziz Musa, Liu Huijun, Fu Xuemi, Xu Shenyi, Hasanjan Ahmet, Külen Seypilkan, başka atıp Rinchen yığınığı katnaştı.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. Bu yıl kirgen dımıyan Abdonum rayon Turalgu Ammavi Fondu tüzme islahatını sicil küçeytip, nurgun cayda xalqı nəbiyet gözülgən yeng siyasetlerini otturgu çıkardı. Birinci pəsildə Abdonum rayon boyucu tarıqtılgan Turalgu Ammavi Fondu qarzi 5 milyar 925 milyon yuan getip, buldurq şu məzgildikdən 11.175% köpeydi. Sanjo oblasti yakında Turalgu Ammavi Fondu qarz sommasını östürüp, qaldıq sommanın əz sani çəklimisini əməldən qaldırdı. Həm də köp pərzəntlik ailə ixtisaslıqlarını cəlb qılışda somma çəkini östürüşünü yol qoydu. Sanjo şəhri alisi Liu Xuan mundaq dedi. Qarz bejirgili gəlgəndə Turalgu Ammavi Fondu kəsbidə yuqarı bolğanda 1 milyon 560 min yuan qarz alğılı bolulğan siyasətinin oturğu qoyulğanlığını yegeledim. Aldın tapşırılğan pulunu azıraq töyləb, çoğun öydü olturuş, işçi xizmətçilər üçün intayın yaxşı siyasət. Sanjo oblast yenə Turalgu Ammavi Fondu arqılıq toxtalğı seytibiliş, xoculuq qaqı tapşırış, eğir, çoğun kesəlliklərgi taqabıl duruş qatarlıqlarda Turalgu Ammavi Fondunun pul çıxın qılış yeğen siyasını yolu qoydu. Sanji Şəhri Alsi Yangfang mundaq dedi. Turalgu Ammavi Fondunun pul çıxın qılış kəsbini becirib, toxtalğı orını seytib aldım. Yana xoculuq haqqı cəhətdimi Turalgu Ammavi Fondunun pul çıxarğılı bolıdığanlıqını igiləb, xoculuq haqqı iliş kəsbini mi becirdim. Bu, bizgə haqiqətdən qolaylıq yardıplı qalmay, turmuş besimimizmi yenikləydiğən boldayım. Birinci pəsildə Abdonum rayon topluğan Turalgu Ammavi Fondi 16 milyard 871 milyon yuan yetib, buldurqı şu məzgildikdən 7.161%. Bunundan çıxırılğan pul 440 milyon yuan

0: yetib, 41,54% köpeydi. Мәмлекет бойынша жаллық іш қорылашқанлар қартылған тұралғы амеви фонды түзіміне ноқтыда сынақ қылатқан район болған Қашқар бұлайды, екі соды санайчылы, тезіс еткізгөчілер қатарлық кішілер топыны қапалет байырсы кіргізді. Нөвәтті, бұлайет бойынша 43 мүн жаллық іш қорылашқанларының пұл тапшырыш хесабаты ечелді. Qashqar Qonu shahar nokiyasidagi yakka savdo sanoatchi Tursungul Oblat bu siyosatni egallagandan keyin hisobot ochdi. Hamda 13 oy to'shgandan keyin 320 ming yuan turalg'u ommaviy fondi qarzi elishni muvaffaqiyatli iltimos qildi. U mundoq dedi: "Turalg'u ommaviy fondi qarzining o'sim nisbati savdo qarzidan xeylili tuvangan. Oxiri uy sotib ololadigan bo'ldim." Bu yil kirgandan buyon Qashqar viloyati yana turalg'u ommaviy fondi qarzi yuqori summasini 700 ming yuandan 800 ming yuanga o'stirib, to'nchi uyni bekitish o'lchamini bo'shitib, Shenjang ichida rayon xalqi va rayon sirtida turalg'u ommaviy fondi topshirgan ishchi xizmatchilarga o'xshash ta'minotni yo'lga qo'ydi. Urumchi shaharlik turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazi partiya guruhining shujisi X. Shaoyan mundaq dedi: Diqqatni turalg'u ommaviy fondi topshirgan ishchi xizmatchilarning mutlaq xarakterlik va yaxshilash xarakterlik turalg'u uy ehtiyojini markazlashtirib, so'mma o'lchamini o'stirish, talabni tuvallatish, muddat jihatida e'tibor berish, bekitishni kengaytirish tadbirini qo'llanib, turalg'u ommaviy fondi jihatida xalqqa naf yetkazish foydasini umum ko'zli qo'yib berib, har millat ishchi xizmatchilarining ozoda, xotirjam yashashiga kuch qo'shib, ko'pchilikning erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usini haqiqiy kuchaytimiz.
1: Stansiyamiz xabari. Yaşanğandı kütünüş mülazımıtı istimal yardım pılı tarqıtış türü yolu koyulğandı. Bu yıl 5-ci ayıca, Ürümçi şəhəri 4,595,100 yuan yaşanğandı kütünüş mülazımıtı istimal belti tarqıtıp, vacitidin çıqalmaydıgan yaşanğallarga 122,000 adım qetim nəfiyyət gözdi. Bu yıl 1-ci ayının 1-ci gündən başlayıp, yaşanğandı kütünüş mülazımıtı istimal yardım pılı tarqıtış türü rəsmi yolu koyuldu. Yardım pılı müddeti 13 ay. Bu kəsbi bağlaşdan ötken otura eğir dərəcədiki həm acidin pütülləy çıxalmaydıqan yaşanqallarını dəl cahidə qapladı. İlginizcə, yardım pul məbləği elektronluq istimal belti şəkildə Ravan xəliq işləri süpüstə ayımı ay tarqıtılıb, şu ayda küşki ilgi bulub, öyü geçi verib mülazimət qılış. Kündüzlik, avallik beqiş, aparatta yaşanqallarını kütüş, qatarlıq, türlük yaşanqandı kütünüş mülazımı təqini bir vasıta toğırılab çıxır bitişki bolu dikən. 93 yaşlıq Cang Shiyuan, Ürümçi şəhəri Saybaq rayonu, Çimaşan koçu başqarımısı, Dırun koçisi məhəllisi, Jinshangu oltıraq rayonu da oltırdıqan bolub. Ərxotin işkələrinin asası kesərlik bolğaçqa, kündülük haldın xəbər elişdən nurğun qolaysızlıq var idi. Oğlu Cang Jianxin bu yardım pulu bilən ata-anısıqa tamaq yetküzüb veriş və ailə tazlıq mülazımətini pütüşdi. O mündaq dedi. Pütüşkən bu mülazımət əm bizni xadırcam qıldı, əm ərzan, ailə ihtiyacı uyğun bolub, ata-anamının qızalınış və öytazlaş qiyin boluş məslisini əl qıldı. Ürümçi şəhəri Saybaq rayonu Çimaşan koçu başqarımısı amının siyaset paydasının bir vasıta tez bəhirlənişiyə əqiqi kapalətli qılış üçün Dırun koçisi məhəllisindəki yaşanqanların aldın. Kündüzlük xəbər eliş mərkəzi. Balılar kənti məhəllisindəki yaşanqanların aldın. Kündüzlük xəbər eliş punkti qıtayınıb təvəlikidəki yaşanqanlarını cüngiyicə fizikilik davalaş, O aile tazlıqı, tamak yetküzüb beriş, yuyunuşqı yardım beriş qatarlıq köp qıllaşqan mulazmət bilən təmirlidi. Bu yıl 5-ci ayıqca Ürümçi şəhri tarqatqan yaşanğandı kütünüş mulazmıtı istimal beltinin təkşürülüb hesabdın ölçürülüş nisbəti 94.7%-ki yetdi. Hesablanışca bu siyaset yılığı otur hesablan, acididin çıqalmaydıqan hər bir yaşanğan kişinin Ailesi üçün təxminən 9600 yuan yaşanğandı kütünüş çıxımını ticəb, acidədən çıxalmaydıqan yaşanğalla ailesinin yaşanğallarının aldın xəbər iliş qiyin boluş, yüki eğir boluşdək ağırıq nöqtə məsələsini önümlük əl qılğan. Yəni, 26 milyon 50.900 yuan yaşanğandı kütünüş mülazımıtı istimalıqa bir vasıtı türtkü bolğan.
0: Әнді стансымыздың яшанғанды күтініш мұлазметі, яшанғаларғы әйгішіп меніші керек маузолық обзор.

0: Qarını anlatdınız. Ürümçədə yaşanğan kütünüş mülazimeti istimal biletinin 94.7%-lik təkşürülüb hesabatın öcürülüş nəsbiti, yaşanğanlar və ailərinin yaşanğan kütünüş mülazimeti istimal yardım puludun ibarət bu xil şəkilini etiraf qılğanlıqını düşündürdü. Pulni xərcləşdə məmuri cəhətdəki türtkü boluşqı tayinilmasdan, bəlkə mülazimet həqiqətən yaşanğanların özləri yetkizildi. İlgiri, hükümet yaşanğanını kütünüşke yardım pulu bergende, pul emişe aparatlarga bevasıta ajırtılıp berilatdi. Aparatları kandak mulazmet bilen təminlese, yaşanğanlar şunun bilenle çekilinip kalatdi. Tallaş hukuki yaşanğanlarının ihtiyarlıqı da emesiydi. İstimal beliti bu xil haletini özgertti. Pul yaşanğanlarının koluğu tarqıtıldı. Yaşanğanlar tamak yetküzüp berişke ihtiyaclık bolsa tamak yetküzüp berişini zakaz kıldı. Tazalık işçisi lazım bolsa tazalık işçisi, yuyunuşkı yardım bergücü lazım bolsa yuyunuşkı yardım bergücü çakırdı. Mulazmet aparatları bu pulunu tepiş üçün təşəbbüskarlıq bilen öyüyücü berip, təşəbbüskarlıq bilen mulazmet süptünü özdürüp yaşanğanlarını cəlip kıldı. Tallaş hukuki yaşanğanlarının ihtiyarlığı da bolğaşqa mulazmet tabii halda yaşanğanlarga ekşipmandı. Ürümçi şehirli emez Qızılsu oblasti hükümetinin mulazmetini setibilişi arqılıq alayıdı qiyinçilikı bak yaşanğanlarını 8 çoğun tür, 15 küçük tür boyucu öygeci berip mulazmet kılış bilen təminledi. Qarma şəri öygeci tamak yetküzüp beriş, vakaletten setibiliş, doğru iliş, kesel körüstüşte emrah buluş, ciddi taqa bulduruş, yardım kılış, yölek buluş qatarlıq tədbirlerini yol qoydu. Altay bulaydı, ixtisadi qiyinçiliği va hərəkət iqtidarının qalğan yaşanğanlar üçün aylı karbet tayarlab, yaşanğanı kütünüş karbetini yaşanğanlarının öyüge köçürdü. Bu yıl Abdonum rayonu gene 65 yaşdan aşqan 210 min yaşanğan kişini davalanış bilen kütünüş birleştirilgen mulazmet bilen təminləb, hərəkət iqtidarının qalğan 55 min yaşanğan kişinin öylərgeci berib, salamətlikini bağlaşını oturğa qoydu. İstimal yardım puludun öygeci berip mulazmet kılışkıca, aylı karbetidin davalanış bilen kütünüşünü birleştirişkıca, Şincan'ın yaşanğanlı kütünüş işlerde bir mulazmet doğru şekillenmekte. Bu torunun yaxşı tokuluş, tokulmaslıqdaki halka mulazmetini her bir yaşanğan kişiye yetküzüş, yetküzelmeslikte.
1: Stansımız muhbiri Gavman Xuy haber kıladı. Abdonum rayonluk poşta başkuruş idarisi, Abdonum rayonluk yezgilik yezi nazareti, Abdonum rayonluk soğut işleri nazareti qatarlıq yetti tarmak birleşip berpa kılgan. Şincan mesulatlarını yeni pit yetküzüştiki tez yetküzüş boyunca dehqanlarga yardım beriş markisi bugün resmi ilan kılındı. Şincan mesulatlarını yeni pit yetküzüş boyunca tüncü zakazlıq qoğunğu marki çaplaş, peçetlaş, avtomobilgi kaçılıp toşuşunun tamamlanışı gəgişip, Şincan mesulatlarını yeni peti yetküzüştiki tez yetküzüş boyunca dehqanlarga yardım beriş markisini ilan kılış ve Turpan qoğınını bevasıta körüstüp kengaytirish faaliyeti Turpan şehirde başlandı. Abdonum rayonluk poşta başkuruş idarisi partiya grupisinin azası, idarının muavin başlığı Jang Boyao muhbirga. Şincan mesulatlarını yeni peti yetküzüşte Şincan'ın her qaysı jaylardaki xas ala süpetlik yezigilik mesulatlarının qattıq tallanğanlığı bunun yezigilik mesulatlarının süpet kimlikige beraber işgeldikini eytip mündaq dedi. Hükümet kollışının türtkisi de mesulat süpeti ve setiştin kiyinki mulazimet teximi kapaletki igi boldi. İlgiri istimalçıla buzulgan meyvelerini tapşırıp alganda özleri elektronluk soğudu süpüs bilen udulışıp bir taraf kılışığı doğru keletti. Hazır tez yetküzüş karxanalar bilen bevasıta alaqılası buludu. Bunun da meselini aldın bir taraf kılış üçün setiştin kiyinki məxsus yol içildi. Şincan Şünfün Tez Toşuş Çeklik Şirketinin baş direktörü Yen Bausay yeni meyve qatarlıq asan buzladığan, asan çiriydiğen yezgilik mesulatlarına karta, bütün müsabılık temperatura kontrol kılınıdığan soğuk zincir sistemi sepleni geldi ki, hem de aviyasiya cahatı aldın saklaş orni, yetküzüş qatarlıq məxsus kapalat mekanizmi ornatkallıqın tonuşturup mündaq dedi. Bolup mu yeni meyve qatarlıq asan buzladığan, asan çiriydiğen yezgilik mesulatlarına karta, bütün müsabılık temperatura kontrol kılınıdığan soğuk zincir sistemi sepliduk. Hem de aviyasiya cahatı aldını saklaş orni, yetküzüş qatarlıq məxsus kapalet mekanizmi ornatduk.

0: Last ve Bingtuan'daki Cami 40 yatta halk sanatı etirti cem bulut. Ürümçi şehirlik medeniyet merkezde asası yığın meydanı tesis kılınıp, halkıra çoğun pazar katırlık 8 şöbe yığın meydanı da mas kademde kanat yaydırılıdı. Abdanım Rayuluk Medeniyet ve Sayahat Nazartı Partiye Grupsu'nun şucisi Muavun Nazarı Wang Dong mındak dedi. Bunun için de Medeniyet ve Sayahat Ministerliği'nin 23 nöbetlik çolpallığa mukafatı erişken münevver eserler muazzemez. Şincan yana yetişiş, kitap bağlaş, dastan hem de mukam, karıcorga, savurdun, manas, gülnaksisi, leper katarlıklarını teşkilleb, tuprakta yıldız tartıp, turmuştu üst bitilgen halık senitini sahnede namayan kılıdu. Bu nöbetlik senet pesilde medeniyet bilen sayahatının yukarılışta yeni sınav elip yerlidu. Yani memleket boyunca münevver halık senet numaralar arkalık, halıkı nefiyat güzüş körükide ermeden sayarı uyungu has sayahat liniyelerini ilan kılış ve onundan ortak behrimen buluş kıstırılıdu. Başdeyimlik güzel senet körgezmesi, foto suret körgezmesi ve gayri maddi medeniyet mirasları, medeniyet icadiyeti bazarı türü yürüyüşleştirilip ötküzülüdü. Yine Cungu Nakşı Usul Tiyatr Hanısı, Merkezi Opera Tiyatr Hanısı Katarlıq, Merkezgi Bivastı Karışlıq 4 Senet Orne, Ömiki 11 Meydan, Asasi Katlamı Çüşüş oyununu kanat yaydırışkı teklif kılınadı. Şincan boyunca tallaş, körek kılış ve almaştırış, körgezme kılış halkısta, halk müzikisi, halk usulü, halk elnağımızdan ibaret, üçün tür tesis kılınıp, püşkütüm tallaştın kiyin, Şincan işçi sırtıda seyyarı oyun koyu şekilde kengeytildi. Abdanım Rayuluk Medeniyet ve Sayahat Nazartı'nın muavun naziri Can Li Ying mındak dedi. Tallangan münevver numaralarının derecesini östürüp, 2027 yılından başlayıp bir kısım ülke, Abdonum rayon, şehirle, Şincan'daki Erkaysi Vilayet, Oblas şehirle, Bingtuan'ın Şii şehirlerdeki Tuanlianle ve Yezikent mahallelerde seyyarı oyun koyup, senet neticeleri cahette ülke halkı birleşip hareket edilmişke türtükü bulumuz.
1: Әмді мәдәниет ядықарлықлардығы жоңқа мүлліті ортақ кәуізсі сәйіпіміз бойынша аңлытыш беріміз. Станысымыз мұқбері балғын қабар қылыды. Жоңғарны тенжітіш деген қат ойып езілген ғыдың теғі абедісі мұңғыл күрә нахиясының чиграны мұхабзат қылыш мәдәниетідігі ядролық ер бәлгісі болу сүпті білен ғарбі чигра районның тарихи әсілімілері вә дөләт мұхабітті мүжәссәмләнген. Mongol kira nahiyesi yakınki yıllardan buyan Gading albedisini qoğdas salmıqını zor aytıp, mədəniyet yadıqarlıqlarını jallandırıp və onundan paydınıp, bu abediyi yüklengen dövlət rohini əvlatma əvlat davamlaştırdı. Gading albedisi Mongol kira nahiye bazarının qarbidin 63 kilometre yıraqlıqdaki Gading teğidi qat götürüp durdu. O, Şincanda hazırgıcı saxlınıp qalgan birdin-bir Çelun xan yasatqan abedi. Şundaqla, memleket boyunca noktalı qoğdulduğun mədəniyet yadıqarlıqı orne. Gading abedisi mədəniyet yadıqarlıqını qoğduğucu Bayınbor Tağdalını iş orne qılıp, qədimi abediyə mıraq bulup, bu qımmetlik mırasını köğün qoyup qoğlap geldi. O mındaq dedi. Bu yerde kala, at digende çarvula köp, kündü digide kilip durmen. Qayarının buzulqallıqını görsem, çarvularını başqa caylar qaydaymen. Мән чигран яхшы қоғдығаш, мәдәниет ядықарлықымызны яхшы қоғдаймен. Бұныңдың интайын іптіқарлыны мән. Гөдің абедісіге қанзуча, манжуча, мұңғылча, заңзуча төт қыл езіқті абеді хеті ойылып, Чыңсылалысы ләшкерлерінің жоңғар топылыңыны тінжітіштіке шаллық ұрыш нәтижелері қатерленген болып, дөлітіміз зімінінің айрылмас қысмеш келдігедек тарихи пакетқы куақ болып тұрды. Şincan Muzeyi'nin kandidat tətqiqatçısı Sünvei Go mındaq dedi. Bu abidə Şincanda hazırgıcı saxlınıp qalğan birdən bir xan yasatqan abidə. Dəl muşu abidə bolğaşqa Çin sulalısının axırqı yıllarda Çin sulalısı hökuməti Çar Rusiya bilan imzalğan təngsiz şərtnamədə çigra sızıqını bekitkəndə zor türkümdəki ziminimiz saxlap qaydanğan. O yana Şincanın Jungu zimininin ayrılmas bir qismi ikənligidək tarixi guvahçısı. Mongolkira nahiyasining mamlakat bo'yicha 4-chi qitimliq madaniyat yodgorliklarini umumyuzlik tekshirish sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, navbatda nahiyada yo'tkigili bo'lmaydigan madaniyat yodgorligidan 291 bo'lib,

0: Xan Tang sulalısı usullarını seyyarı koyup, her günü keşti kütüv aldıgan sayahatçı 1000 adam kıtımdan aşkan. Keçilik, sayahat etraptiki keşlik bazar ve ailevi mihmanxana ticaretini canlandırgan.
1: Kuça şehri, resti tarihi Merinet Koçu rayonu, çökmüş hekeldeki keçilik nakşı usul oyunu, unsu kadimi şehri salyot numarı. 1000 adamsız uçku oyunu, gulca, Alt şuar kodsidiki keçilik sayahat optimobili ve ahalilerin öylerde etken çay marojna katarlıkla Şincan'ın keçilik sayahatiga tehmi hüsün koştu. Meytuan sallık malumatıda körüstülüşçe May Bayramı mezgelede Şincan'ın keçilik istimal kızgılığı körünerlik aşkan. Bütün Şincan'daki meriniyet sayahat zakaz miktarı bu tırkı okşaş mezgildeginin 18% aşkan. 20 yaştın 30 yaşçı bolgan yaşla sayahatçilerinin yerimini ilgiligen. Her kaysi sayahat rayonlarının yatak zakazımı zor derecede aşkan. Bu sayahatçilerinin emdi aldırap teneple ketmeydi kallıkını. Belki bir cayda turup şu caydaki kızgarlık türlerini yakşı oynaşını halaydı kallıkını bildirdi.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemliki öygi seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
2: Saat 11:00 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14:00 Sulu Shooting Updatalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00 Sulu Shooting Updatalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Updatalı yardım verdi.
2: Saat 17:20 Sulu Shooting Updatalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19:20 Sulu Shooting Updatalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20:20 Sulu Shooting Updatalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
3: Saat 20:20

0: 20 yerimde Slow Shooting Aptital'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizge tanarken emrayiñiz. Sağlamlıqqa emrah bulup ägişip çiniqsiz.
1: Slow Shooting Aptital'ını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunu.
2: Bir vaqt tamaq tayyarlışımızga qanchalik vaqt ketidi?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört miqtardaki vaqt ve äjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklının.
2: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hamımız özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızga qanchalik vaqt ketidi?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört miqtardaki vaqt ve äjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklının.
2: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksılı Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahifimizde Şincan Derya Kıskıç Paksini Sünni Köpeytiş Teknikisi Tetkikat Merkezi'nin Altay'a caylaşkalıqını tanıştırımız.
1: Şincan Derya Kıskıç Paksini Sünni Köpeytiş Teknikisi Tetkikat Merkezi yakında Altay Vılayıtı'nın Köktokay Nahiyesi yani Huaniten Su Ambar'da resmi Viviski isip kuruldu. Şincan boyunca şorluk suda yerli kıskıç Paka komi çıkıp yıkışına asas kılgan tonji pen tetkikat süpüsü bolu süpüdü bilen bu merkez şorluk suda kumçak yetiştirip yerlik bakmıcılıkta alkılık bir kademle besip Şincan'daki derya kıskıç bakısı kespinin yukarı süpetlik terakiyatını yadroluk teknik terki bilen temelledi.
0: Uzaktan bu yan Şincan'da derya kıskıç paksi bakmacılıkı gereklik kumçaklarının köpensi Cansu, Liaoning Katarlık deniz boyudaki ölkelerin götkep gelin etti. Yol yarak, toşuş tenerhi yukarı, kumçaklığın horişi çoğun, muhitki bolgan inkas küçlük bolgaçka Şincan derya kıskıç paksi kesbinin kölemleşip terakki kılışını çeklep gelgen edi.
1: Bu kitim makallaşkan tetkikat merkezini Köktokay Nahiyelik Yezigiliki Yezi İdarisi, Soda İşleri Pentekniksi ve Sanayet Uçurlaştırış İdarisi,

0: Şincan Yezeklik Taşözi Hayvanat Tibi İlmi Şöyani, KKŞÜ Kıskıçbaka, Şincan Kumçak Yetiştiriş Merkezi Katarlık Urullar birlik tukurup, Şörlük Su rayonu da Kıskıçbaka, Kumçıkını köpeytiş, sağlam bekiş, yukumluk keseliklerinin oldun iliş ve onu tizgileş, süpütünü östürüş katarlık açkışlık tekniklerde birleşip, ötkelgü hücum kılıp, işlep çıkırış, ögünüş, tadqiqat, şiltiş, taraqqiyat endisini küçəb bərpa qıldı.
1: Bunundan ilgiri Şinjan Yezi İgilik Taşösi Hayvanat Tibbi İlmi Şöyəni Libin Tadqiqat Ömeki Köktoqay Nayəsi Şöyüyən Su Məhsulatları Bakmışlıq Kəsbi Kooperatifi bilen birleşip, Derya Qısqıç Paqsini Təbii Sudu Qıştın Ötküzüş və Təbii Köpəytiş Sınıqı Elib Badi. 2025 yılı 10. ayda öz yerinde yetiştirilgen derya kıskıç paksı kumçkının yakki ten eğrılığı 20 gramdan eşip, Şincan'da derya kıskıç paksı kumçkını tuncuketim kölemleştirip köpeytiş emelge açtı.
0: Derya kıskıç paksının ilmi nami, Conhua Tüklük kıskıç paksı bulup, gerçe derya kıskıç paksı edip atılsı mı, likin o köpeyiş tipideki hayvan. Oxşaş bolmagan yetiliş basqışları tatlıq su və tuzluq suda növətlişib ilib berilidi. Şinjan dövlətimizki dengizdən ən yiraq ölkə bolu süpti bilən təbii dengiz suyu muhiti kəmcil. Ənənvi köpəyti şəraiti təbii yetərsiz. Lekin məmləkət boyuca 3-ci qıdımlıq dövlət ziminini təkşürüşkə asaslanğanda bütün Şinjanda belik tutuşqa bab kelidigan su rayonunun kölümü 46 milyon modun aşqan. Bunundan başka, Şinjan'da hazır bar bolgan şorluk boz yer kölümü 200 milyon mo bulup, şorluk su bakmıcılıkını terakki kıldırışta gayet zor yoşurun küçge ige. Şorluk su baylıqıdın her tarafıma paydalanışına kanat yaydırış şorunu tügüt işte zor ehmiyetge ige.
1: Libin mundaq dedi. Süni köpeytiş tekniksi tatqiqat merkezinin kuruluşu, şorluk derya kıskıç paksı bakmacılıkının yadroluk tekniksi cahitte bütün zencir boyca ötkelgi hücum kılıp, işlep çıkırış, ögünüş, tatqiqat, şiltişini çonkur yugurup, kıskıç pakını ilmi usulda yakşı bekip, hem bikar turgan şorluk su baylıkını canlandırıp, beylikçilikten tarakkat boşluğunu kengaytıp, Pen tatqiqat neticeleri arqılıq kəsblərini haqiqi qudret tap qozub, xalq turmuşuqı nəbiyyət közüş. Şundaqla, quruqaq, yerim quruqaq rayonlarının şorluq su, tuprak ekologiyasını tüzəb, baylıqqa aylandırıb, yuqarı önümdə paydalın işini köpə etkili, keng etkili boludğan Şinjan layihəsi bilən təminləşdə mühim əhmiyyətki iyigə.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əcdiha, siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri, siz 56 milletnin ailesi, rəngdar büyük cunhua, Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi boyu

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 2015 yıllık Şincan'daki en güzel emgeççi Sun Xueling bilen tanışımız. Her kaysa caylardaki sayacılar Maytağ Kuça taş yolu da baldırak katnaş başlanıp, arzudakidek caygı bir işini teşnalık bilen kütüvatkanda, Tianşan'ın işkerisindeki Maytağ Kuça taş yolu da maşlılığa gürüldep meşgulat kılavatattı. Kızgıç, serik renglik hizmet forması kiyen bir top yol asırgıçıla, kar şevirganı karmay, müddettin burun tağının içi kirip, kar muzlarını tazlap tosalgılarını tügütüp, yoşurun hevpini birme bir tekşürüp, taş yolda katlaş başlaşkı tayarlık kılavat attı. Küytün taş yol işleri terakket merkezi, Maytağ yol asıraş orni, Ulan Sadık yol asıraş ponkitinin başlığı Sun Xueling del ulanın içindeki biri.
1: Maytağ yol asıraş orni baş kurup asıravatkan Maytağ Kuça taş yolu şimali bölgünün geologiyalık şaraiti mürekkep olup, bu bölgede tik yar, tik kıyalık uçkur liniye bölgü. Şundakla yer şekli xatarlık yol vas iğizi bar. Yana deniz yüzüdün egizliki tahminen 3400 metr kelidigan egiz tağ tonili mi bar.
0: 5-ci ayının 6-ci günü ola közni çaqıdigan quyosh nurunu tosidigan qara köz aynak taqıgan bolup uçsidiki xizmet formasını şamal uçurup turatdi. Terisi tağ şamalıda qardap yirikleşip ketgenini. Bu Sun Xueling ve atrat azalarının adetki qiyapti idi.
1: Her yili 3-ci aydın 5-ci aygıca tağ bağırıda bahar mənzirisi güzel tüskü kırgende tağ üstü yanıla muz bilan kaplanıp durudu. Sun Xueling ve etrat azaları xeyli burulla Maytağ Kuça taş yoludaki karlarını tazılaş, tosal kulanı tügütüş hizmetini başlıvetudu.
0: Sun Xueling ve etrat azaları baş kurduğun Maytağ Kuça taş yolunun şimali bölüge bütün liniyadaki muhim tügün bolup, tağ igiz hem tik. Aldınki bir sekundda hava uçuk bolsa, keyinki bir dakikada kar şıvırgan yer cihanını kaplışı mümkün. Bu yolunun her bir egmisi, her bir yantoluki, kar köçkünü asan yüz beridigan her bir noktası Sun Xueling'in kalbige burullu ornap ketken. Kaysi bölekteki yolda asallı kilin kar dövülünüp kalıdıgalıqı, kaysi caydaki tağ gevdisidin asallı uşşak taş seyirli çüşüdüğalıqını o közünü yumup turup mu inik depper eleydi.
1: Sun Xueling mundaq dedi. Köpçilik kündüzü soğuk şamalga karmay bütün küç bilen kar tazılaydı. Mın təslikte tazılığan yol yüzü, keçideki bir kıtımlık kar köçki bilenla közünü yumup açkıcı yene ap-ak karğı bütünlüğe kömülüp getirdi. Tan yoruganda takı çıkıp, yani yeni baştın tazılaşkı toğır geledi.
0: Bazıla onunun her yılı iki aydın köprek vaxt tağda kar tazılap, kün künlep zerikişlik emgek kalsınız bizarlık his kılmamsız dep soruganda, Sun Xueling öz harekete arkalık cevap verdi. 2000-ci yılı kısımdan kaytkandan kin, Küytün taş yol işleri terakket merkezi Maytağ yol asıraş orunda hizmetki katnışı bu cayda 26 yıl çın turup işledi.
1: Kar tazılanıp bolgandan kin, Maytağ Kuça taş yolu da bütün liniye boyu çıkartmaş başlanıp, terep-terepten sayahatçıla kelgende Sun Xueling ve etrat azaları hizmetini yanıla kılca boşaştırıp koymaydı.
0: Her günü seher saat 6:20'de tan emdeli süzülüşü bilen yol asraş abdumobili aylanmı tağ yolu çıkıp buludu. Yol boyu yol ehvalini çarlap tekşürüş, çeçilip ketken taşlarını tazılaş, yol yüzüdeki uşşak, yoşurun hevplerini birme bir tekşürüş ulanın kündülük işi bulup kalgan. Sun Xueling mundaq dedi. Bugünkü kündeki Maytağ Kuça taş yolu Şincan Mereniyet Sayahatı'nın namkartısı'a aylandı. Abdomobillerinin ayığı üzülmeydi. Katnaşının ravallıkı kapalatlı kılış mesuliyetini bir dakikamı boşaştırıp koyuşu bulmaydı.
1: Şagirdi Hasanjan Rozi Sun Xueling'ni tılğa alganda tolıp taşkan qayıllıq hissiyatı bilen mundaq dedi. Onun qetirqinip tetkik kılış, berilip pikir yürgüzüş ruhiga men en qayıl. Mende kaldırgan tesiratı da ustamdan azaldın kibri yok. Hizmet jarayanıdımı kol mu kol ögütüdü. Sabırçalıq bilen tepsili çüşendirdi. Hizmetten sırtkı vaqtladımı

Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi atıdım aramızda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik var aydın məlumat anıtımız. Ürümçide azarak ve ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 6-12 Celsius gradus xüçe. 4-5 bal qarbi şimalı şamalı çıxıdı. Altayda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 5-13 Celsius gradus xüçe. Çöçekte azarak yağmur yağıp, keyin hava içilirdi. Temperatura 4-14 Celsius gradus xüçe. Gülcüde hava uçuk, temperatura 7-21 Celsius gradus xüçe. Bortlada hava uçuk, temperatura 6-17 Celsius gradus xüçe. Qaramayda azraq yağmur yığıb, keyin hava eşilidi. Temperatura 10-17 Celsius gradus xüçe. Küytündə otur hal yağmur yığıb, keyin hava eşilidi. Temperatura 6-15 Celsius gradus xüçe. Şixənzide azraq yağmur yığıb, keyin hava eşilidi. Temperatura 9-14 Celsius gradus xüçe. Sanjida azraq yağmur yığıb, keyin hava eşilidi. Temperatura 9-14 Celsius gradus xüçe. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13-28 Celsius gradus xüçe. Turpanda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16-30 Celsius gradus xüçe. Qorulda azraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 11-24 Celsius gradus xüçe. Aqsuda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 13-28 Celsius gradus xüçe. Atışda hava uçuk. Temperatura 14-28 Celsius gradus xüçe. Qashqarda hava uçuk. Temperatura 14-28 Celsius gradus xüçe. Xotanda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 15-27 Celsius gradus xüçe. Ürümçide azraq yağmur yığıb, keyin ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 6-12 Celsius gradus xüçü buludu. 4-5 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya stansının Vətən Minin Ailem programması boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Slushitin abonçılar terminalını şürsanla, texmi köp məzmulladın xəbərdar bolalaysilə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mündet Bırak programısını anlayışlarını karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendiki mezmunlarda alış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan gezi kentlerge nezer sahibimizde Manas nahiyesi Menzara rayon bilen kent hem Türk'ü buluşunu ilgiri sürüp ortak payda ilişini işe aşırdı. Şincan Şinto Sütçülük Çeklik Şirketi dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleşini öz vazifesi kılıp, tögü sütü kesbini bütün zincirlik

0: Radio anlıkçıla. Manas nahiyesi Yezikent Sayat baylıkını çoğunkur kezip, Manas Dölet Soluk Yer Bakçısı, Dölet Orman Bakçısı'daki Şin Yütay, Ken Suvat, Beyli, Denşya, Dala Heşemetlik, Lagir Mihman Sarı Katarlık, Yezikent Menzara Yolları, Menzara Noktalarının Sübdini derecesini özdürüp, sayıçlarını sehra kuşalıkların kan uça behirlendirip kalmayı. Yine şu caydaki kent ağalarının şıkı uğurluşup kırımını aşırışka önümlük türkü boldu. Bugünkü gülün vatkan yazı kentlerge nazar sahipimizde biz Manas nahiyesi gibi erip menzir rayonu bilen kent hem türkü buluş menzirisini hiz kılımız.
1: Lanchou ven Basri Bajiahu kentideki Manas Dölet Soluk Yer Bakçısı'da ot çöpler, del derekler yap yeşil özken. Güller poreklap yeçilgan bulup akkular ve her kıl pesil kuşları lersan usulgu çüp ekologiyesi inak bulgan bir güzel yögümü resimini sizip çıkan idi. Baş yaz kırışı bilen er gitimlik dem iliş mezgili de Menzir rayonu avatlaştı. Şincan Dajiyan yolucu toşuş çeklik şirketi cem'i 2 milyon yuandın artuk meblağ selip su üstü sayahat kemisinin 20'ni. Abdomatik savma kılınıdığan Seyli Abdubuzi'din 50'ni yeniden köpeytti. 70 orunduqluq yeni energiyelik toşuş abdubuzidin 6'ni ve Leniye bölgede katnaydıgan ekskursiye abdubuzidin 10'ni yürüşleştirdi. Aqli iktidarlaşkan kolaylık sayahat əslihaları sayahatçilerini soluk yer mənzirisini çökme his kıldırdı.
0: Sancı şehrden kelgen sayahatçı Li Xin mundaq dedi. Bayram demeliş külleri de kutlumunu ilip kilimen. Bu yerde akku, yavu gazlar intayın köp. Menzirsimi intayın güzel. Tesiratımız intayın yakşı. Ürümçü yerden kelgen sayahatçı Zınşya mundak dedi. Soluk yer baksız güller içilgan, derekler mi yaşargan? Yine şunç köp pesil kuşlar bar bulup, bunu körgen adamın keyfiyatı mı yakşılındı?
1: Manas tüzlenlik ormançılık meydanına caylaşkan Dövlet Orman Bağıtısı Şin Yütay Menzir rayonada 1000 yıllık kademi kar yağaç ormanlık arası da kat götürüp durdu. Yaz kırışı bilen Menzir rayonu dalada konuş, özü kavap pişirip yiyiş, gülhan keçiliki, çoğun ekrallık kinohana katarlık türlerini yolgu koyup, tabii menzir bilen istirahat tesiratını çoğunkur yukurdu.
0: Fujian ülkesinden gelgen sayahatçı Zhu Minglong mundaq dedi. Men bu qitim Fujian'dan bir neçe dostumni bildik kelishki taklif qildim. Bu yer bek salqin ekan, muhit intayin chiroylik ekan, haqiqatan yozda aram oladigan yaxshi joy ekan.
1: Chingsi Xoza yezisining Kang Suvat kentida Beyli Densiya Dala Hashamatlik Lageri Mehmon Sarayi Ölkü Yeli 101-ci liniyasi Beyli Densiyaning özgiçe manzarasiga tayinib 500 ming yuan mablag' selib sifatni har taraflama o'stirishni tamomladi. Bexatarlik bo'yicha oldini elish qo'g'dashni mukammallashtirib yemak ichmak

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıkçılar. Gülün vatkan yezi kentlerge nezeri sahibimizin davamlaştırmız. Aktüge makani dert tarihini kelgen kelpin nayisi de Şincan Şinto Sütçilik çekçirikti. Pen teknikide yığın yaratışını motor kılıp, dihkalar bilen birleşiş, dihkalarını yitekleşti öz vazifesi kılıp, tüge sütü kespini bütün zencirlik terakki kıldırışını çoğun kurlaştırıp, yezi kentlerini güllendirişke küçülük, hareketlendirgüş küş koştu.
2: Şinjan Şinto Sütçilik Çeklik Şirketinin işlep çıkırız sihağı kirgende maşinalar görüldep, sus, süt yedi, damakı urulup duraddi. İm itilgen işlep çıkırış liniyasının közütüş közünük edin, yeni tögü sütlerinin sözüvelinğen sütnin aldın kızıtış, pastirlap, mikrop öltürüş qatarlıq bir qatar ölçemleşken tertiplerden tertip bu yeçe ötuvatqallıqını körgülü boladdi. Karxana öz aldığa tətqiq qılıb yasığan tövən temperaturda tomallaşdırıb, qurutuş texnikisi arqılıq inçikə bir tərəb qılınğandın kiyin yeni tögü sütü axır qutulardaki osuqlıq qımıdı mol, sütü əla, tögü sütü talqınığa aylınıb, üzlüksiz bazarğı seylendi.
1: Kelpinin tögü kəsbidiki başlamış karxanı bulu sütü bilən, Şinto sütçiliki şucaydiki nurgun ameni yakın etrafda işgı uğurluşgı gelip kılıpla kalmay, yana qattıq bolğan qoğdaş bağısı bu içi toluq kapaletlendirip, setveli siyasetini yolu koyup, çarvıçlarını tögü biqiş işençik eriştirip, kirimli aşırışıga kapaletlik kıldı.
2: Şirketnin baş müderi Suhva mundaq deri. Biz puhralar bilen süt pulunu bivasta rast jot kılıp, her ayda bank kartısı arqalıq bivasta nəkləşdirdik. Karxanımız şu jaydiki 500-dən artıq baqmecilik ailesi bilen arxıp turğızıp, qoşmaqlaşıp, her kilogramını 26 yuandın qoqdaş bağası bu yece toluq kapaletlendirip, layaqatlik yeni tögü sütü setip aldıq. 2026 yili berildiğin süt bolının 180 milyon yuanga yetişi, ailelerinin yıllık otur çıkırımının 300 min yuandan eşi mölçerlendi.
1: Mesulat sütünü özdürüş cedde Şinto sütçiliki öz alığı tətkid kılıp açıqan tüven temperaturada pürküp kurtuş teknikisi tögü sütüdeki 90% aktif uzukluk maddelerin en zor derecesi saklap kılıp Kespinin otur seviyesinin xeylili aşırıb, tögü sütünün təbii uzuqluq əvzəlliki toluq cari qıldırıldı. Şirket yani bir qatar ilğar əxli iqtidarlaşqan pişiqlaş üsküllərini səpligən bulub, yılığa yeni tögü sütünü bir tərəb qılış iqtidarı 20 tonluğu yitidu. Yadroluq üskünün sahiyyətigə 1,5 tonu tögü sütü talqın işləb çıxıralaydı. Yukur ünümlük işlep çıkırış iqtidarı karxanının külemleşken, kəsipleşken, tərəqiyatıqı puhta asas saldı. Sicil yığınlıq yartıselinmesi və qatlıq sınaqlardan ütələydiğən məsulat sübdüge tayınıb, Şinto sütçilikinin bazarı qabət küçü özlüksüz eşib, seçi sonması da halkımı eşiş işqa aşırılıb, 2022 yıldaki 30 milyon yuengi yakın buluştun, tez sürətdə 2025 yıldaki 300 milyon yuengi yetib, market əsir küçü sicil kenaydı. Bu yıl Şinto sütçiliki tögü sütü asasi materialini yeşil ayrış türünü resmi yolu koyup, Cənubi Şinjanın tögü kəsbini tərəqi qılırışını yadır oqılıp, pən tətqiqat ötkülüğü hücum qiliş və bütün zəncir bu iç uğurlaşdırışını ilgiri sürüşünü tezildib, tögü sütü kəsbinin qımmetini özlüksiz qezip, kəsb zəncirini uzartıp, qımmet zəncirini östürdü.
2: Bugünkü gündə Şinto sütçiliki qatarlıq başlamçı karxanalarının yetəkçilikidə Kəlpin nahiyyəsinin tögü kəsbədə baqmıçılıq, pişiqlaş, setiş, pən tətqiqat birləşdirilgən mükəmməl kəsb zənciri şəkillənib, biqilvatqan tögü sani bütün Şinjandakı nahiyyə rayonları işçidə mükim aldınqı orunda turdu. Tögü sütü çöllükdiki beyiş sütüge aylanmaqda. Onunga çarvıçılarının kirimni aşırış ümidi yüklünüş bilen bile kelpinin xas kesplerinin yukarı sübetlik terakkiyatının yeni sahipsi pütülüp yezi kentlerini güllendirişke üzliksiz hayati küç koştu.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge siliştirğanda mekmağına güllükke texim uçun. Yataq öyü texim uçun. Təpsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü duhturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göre alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın Allah'ıydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmurlardan huzurunun.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Kaş, yani kançılık var mı?
9: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
10: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
8: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
10: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
8: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göstereyim ha? Vallahi yakıştı.
9: Dikkat kıl!
8: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
9: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
8: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
9: özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, qatnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
11: Yeşil tağlarga nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını günləndirimiz. Hər kişi qalbida bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını qarşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo Amoğuçlu. Әмді қалтыс бейш мағирілері сәйіпіміз бұйты көпчілікке керия на есі, ұй тоғырақ есі, яр мәхәлі кәнтінің кәнт ахалысы, әйт мәтсәй дейінің тоқы бейқіш ек айсын сөзләп беріміз. Бүгінкі тұрмышы үстіді тоқталғанда керия на есі, ұй тоғырақ есі, яр мәхәлі кәнтінің кәнт ахалысы, әйтінің чехрідә бәқт күлгісі жілівіләнді. 40 нәтчі яшлық әйт мұндақ деді. Ailemiz toku bir kısık tayinip bultur bir yıldıla 55 bin yuen kırım kıldık. Turmuşumuz bargansır ümit kütü oldu. Onun sözlerinin erişiş tuygusu çıkıp durattı. Eyt, ayistikler ilgiri en enevi terikçilik bilen terikçilik kılattı. Kırımı az hem yekki idi. Eyt, ilgiri küller nesle baya callangan haldım ondak dedi. İlgiri pekat yer terişinili bilettim. Turmuşumuz bayaşat emes idi. Bir netçi mu yergili tayınıp bir yıl pay pitek bulsak mu kırmımız ancak köp emesiydi. Ailemizgilerin oturmuşunu yakışlaş mu tes idi. Etraptık yurttaşlarının bes kırmını aşırıp beş yollarını tap kalıkını körüp mendi bu ilgilik tıklap kırmını aşırış koyu peyda bulup mokum bolgan beş yolu tipiş üstüde oylandı.
2: 2023 yılı yezi kentlerini güllendiriş siyasetinin yölüşü ve yezi kent kesiplerini terakki kıldırışının türküsü de heyt, öy kuşları bakmıçılıkının bazar istikbalını körüp yetip, tohu bekip ilgilik tikleşini sınav bekişini karar kıldı. Bakmıçılık tecrübesi bulmağaçka o teşebbüskarlık bilen kentteki bakmıçılık mahirlerden təlim elip bakmıçılık teknikisi, yokumluk kesellikinin aldığını eliş tizginleş, bazarda setiş katarlık bilimlerini ögendi. Orun bulmağaçka u ailesinin bekar durgan boş yeridin paydalınıp addi toku xanı saldı. İşbaşlaş mebleği bulmağaçka u inçke hesabat kılıp, türkümge bölüp mebleğ selip toku bakmıçılıkını az azdan yürüştürdü.
1: Dastlabki ehtiyatçılık bilen sınav kılıçtın bugün kündeki mukum terakki kılıçkıca heyetinin toku bir kış yolu bargan sıraya puhtu bu oldu. Tirişip işleş ve üzlüksüz izleniş royuğu tayınıp onun toku bir kış külümü tedrici kenaydı. Hazır kadar cemi 15 bin göç toku setildi. Bunun için de bu yıl kırgenden bu yan setilgini 7 bin köpürekki yetti. O bakkan tokularının süpte ala eti çın bulup bazardan ait alkışkı erişti. Paydası nahayet yakışık oldu.
2: Mokum setiş yolu kesip terakkiyatının açıkçı. Teşebbüskarlık bilen bazar bilen udullaşıp Xotan şehri gümünün hiyasındaki nurgun setiveliş karxanaları bilen uzak müddetlik muhim hemkarlık münasibiyeti ornattı. Zakaslık bakmıcılık onun setiş endişini üzül küsül tügetti. Mundaq dedi.
1: Karxana iş aldığımızda kilip setiv aldı. Bazı mokum. Özümüz bazarga barım sakın buludu. Hatırcam bulumuz. Teminleş hemkarlık karkalarının başka o bakkan tokular yana şu caydaki ali mektepler gibi kirdi. Neç gün ilgiri o keriyen aylık teknik işçiler mektebine 65 toku setip setiş yollarını kena etti. Cephalık işleş yakışı olsun ilişini kolu keltirdi. Emli işleş yakışı küllerini yarıtıdı. 2025 yılı etnin toku bir kıştın kılgan yıllık kirimi 55 bin yuengi yetti. Yan çuk tumpay.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.
1: Radyo anıgıçılar. Kaltısı bir iş mahirleri sahibimizin dağınlaştırımız. Altın aylık eserlik yezi ilgiliki ve kaz yezi ilgiliki tetkikat terakiyat merkezinden muavun müdiri Gönşinli 19 yıldan bu yan asasi katlamda yıldız tartış yezi ilgilikini pen teknik arkalık güllendirişten ibaret esli maksatları baştan ahırı çanıp durup yezi ilgilik pen tetkikatının birinci sebebi üntünsüz acir sığındırıp Kespi ve katti iradesi bilen kogun tavuzunu saklaş, toşuş, kıyın buluş meselesini hal kılıp, pen tekniki arkalık küş koşup, dihkallarının kirimini aşırışıga küş koştu. Yakında o Tianşan ünerbellerini yetiştiriş obikti bulup tallandı. İki gün ilgiri Gönşinli Piçan Nahiyesi şehir ayındaki hizmet oranı bilen Piçan Bağbençlik Meydanı'nın tecrübe parnik arzıda köp kıytım berip kilip, bir tereptin koğunun pişiş ehvalini her vakit küzdüp ölçse, yani bir tereptin soğuk saklaş iskılatını çığın tutup, tazlap, tenşep, koğunni yinpid saklaş tecrübesine toluk tayarlık kıldı. Onun kalbide dihallarga yardım veriş, yezi iyilikini güllendiriş, özünün yezi iyilik pen tetkikatı da yıldız tarçtiki en müstehkem esli maksidi idi. Gönşinli mundaq dedi. Bir tal uruk, bir tal koğunun kendi pukralarının turmuşu ba. Men pekat akademik vunnun joğa okşaj pukti iş kılıp, turpanın bu şiirin temini saklaşını oylaymen. 2006 yılı Şincan yezigilik daşönü pütküzgen Gönşinli, asasi katlamda yıldız tartış yezi ilgilikini pen teknik arkalık gülendiriş esli maksatını köğünü göpüküp, koğun tavızını yıkvalgan deyinkin yeni peti saklaş ve saklaş tetkikatı atlan. O mundaq dedi. Bir koğunni etizdin tamam üstülüge yetküzgüç bolgan seferde mağdıgan udul yol yok. Pekat pukti kadem bilen kayıt kayıt ötkelge ucum kiliş kerek. Yıqbalgan dinkin yeng pit saqlash va zapas saqlash tushda faqat qayt-qayt sinoq qilish grupi-grupi soliq ma'lumotlar orqali dalillashga to'g'ri keladi. Kunduzi etizi qo'g'on tavuzlarini ko'rsak, kechda tajriba xonda ko'rsatkichlarini o'lchab, qattiqligini, tatliqligini, kasallik bakteriyasining o'zgarishini kuzatamiz. Kun kunlarga ulanib yillar o'tadi. Çöllikteki pizgırın sık, etizdeki kum boran, yani pen tetkikat yoludaki kayıt-kayıtı mağlubiyetler Gönşinli'nin kadimine çekindirilmedi. O mundaq dedi. Hakikaten cephalık, sansızlığın kişiler, sallık malumatlar karap uklayalmadım. Lekin her katın pukralarının koğunu yakşı deyirip, yakşı bağdı satkalıkını bütün memleketinin herkaisi caylarındaki dostlarının hakiki turpan koğunu iğiz digerli geldikini körgünümde barlık cephalarımının erzidgalıkını iskılmen. Bizning qildigimiz etizdagi jabo mushaqqatni ko'pchilikning yemak ichmikidiki shirin ta'miga aylantirish. Gönşinli'nin qarishcha hunarvan degan so'z yer jahonining zilziliga selish bilan munosabatsiz bo'lib, qimmatlik yeri chiqib turish va yuqori palliga yetishdi edi. U boshdan oxir qo'g'ini yingpet saqlash xizmatini yaxshi ishlab, fuqarolarni texmish shirin turmushga erishtirishni o'zining umrlik intilish qilgan. O mundaq dedi. Akademik Wu Mingzhu bir ömür çigir arayında yıldız tartıp, yaşlık baharını koğulluk beğişledi. Peşkadan bir evlat pen tetkikat kadımları şarait cephalık bulgan yıllarda yakşı soğutlarını arka arkada niçtürüp çıktı. Bu, biz bir evlat kelgende koğulunu yeng pit saklaşını yakşı işlep, teknikini pukta işlep, Şincan'ın koğullarını tekmin yırak caylarga Tekmi mıkın yetküzüşümüz gerek. Fıkralarının turmuşunu tekmi şehrin kılış, benim en çok arzuyum.

Yakında 2026 yılı Garabi Şimal rayonunun bide işlep çıkış teknikisi hem tonca kıtımlık olsun yığış ve işlep çıkış seyitiş boyunca fikir almıştırışıcıgını Xoten naisi de ötküzüldü. Dövlet Abdün rayonunun ala süpertlik yem haşek kesbi teknik sistemiz mutakasitleri, erkaysi vilayet oblastlardaki alakalar, saha tarmakları, teknik umumlaştırış oranları hem yem haşek işlep çıkış seyitiş karakalarının vekilleri yığını katlaştı. Faaliyette bili teriş, perviş kılış, maçınlaşkan oruç hem işlep çıkış seyitini odurlaştırış çördülüp, çoğun fikir almıştırılıp, Garbi Şimal rayonunun bili kesbinin süptünü öztürüp önümüne aşırışkı küş koşuldu. Xoten ayısının bili teriş bu üç ülge körüstüş, basırıki körek kılış nek meydanda, yığın katlaşkan vekiller tuncu kıytımlık bilini maçınlaştırıp oruç, aptapkı seliş, pişiklaşının bütün ceryanını nek meydanda tekşürdü. Çoğun tipteki yezgilik maşin üsküllerinin nek meydanı körüstüşünü körüp, zamanıvi teriş pişiklaşının işlep çıkırış ünümü ve süpütünü öztürgelikini bir vasıtayız kıldı. Xoten vilayetinin yerken yorukluk, ısıklık, baylıkı yeterlik, yağmur az yağdı. Soğuruş teknikisi gün sürüp pişip yetilip, bedeni kölemleştirip, ölçemleştirip terakki kıldırışını tabi şarait ve teknik asas plan temelledi. Hazır kadar Xoten vilayetinin bide terilgü külümü 300 bin moğı yetti. Faaliyet nak meydanında 4 karxana, bide yeni sortunu umumlaştırış, öztürüş teknikisi, pen teknikim olazmetti hem yem haşek setiş emkarlık gelişimi imzalab, bide pen tatqiqatı, teriş, pişiklaş, işlep çıkırış setişinin bütün zincirini ravallaştırdı.

yurtunun bekip çoğunkılgan əcirge minnettarlıq bildirip, merhamet qat iyilik bilen kentke qaytip, Gülcina hiyelik Çınlıyan tenterbiyasını kurdi. O təşkillab kurgan Gülcina hiyesi, Sınçay komandası 2025 yıllık Qashqar Longsi futbol dereceden taşkari təklif musabıqsı da ili oblastığı vakaletten musabıqıya katnışıp, hem batırlıq bilen çempiyonluğunu kolgu keltürüp, ili oblastının Şincan'ın yukarı derecelikler futbol musabıqsıdaki netice boğma halatını bırakla buzup taşladı. Növette Mirhamet kurgan Çınlıyan futbol kolubuğa oquğuç qobul qilish başlandı. O mundaq bildirdi. Bu ölçemleşken top meydanına tayinip, yerlik futbol ixtisaslıqlarını bütün küç bilen qezip ve yetiştirip, kespi bolgan yaşlarını terbiyeleşini yaxşı tutup, teximi köp balını futbol arqılıq teximi kən sahnige yüzülmüş imkaniyetige ege qilimiz.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatılırken ten sağlıklı zor baylık programı.